0: Girsin mektebe.
1: Biz özümüz
0: bildiğim kadarıyla Şemseddin Tahir müdürüydü.
1: Şemseddin Tahir müdürüydü bəli. Şemseddin efendi çağırdı dedi size dedim sud biz haberimiz yoktu. Biz özümüz gelmedik mektebe. Ama kapamakta inkar ettik dedik biz daha geldik. Ne o ki boynumuza kaz. Adam da yaradı bize yani doğrusu adam da. Emin geldi mektebe adam bunlar istirik bunlar istirik bunlar istirik.
0: Rahmetli Şemseddin Tahir müdür.
1: Müdürüydü ha. İndi de yadımdan Allah affetsin özün. Arka kapıdan çıkartmadı dedi. Get biz abi sen de aktarlar yer kaçacak. Kalma mektepte.
0: Sana kaçırttı.
1: Kaçırttı beni. Ben. Döndüm mektebe. Koymadım mektepte kalım. Nakletim hani müstakbele. Mendeli mektebi yenice açılmıştı. Musalla'da şey kasaphanada. Mutavusat Mendeli. Musalla'da nakletim hani Mendeli'ye. Oranın hareketler hani müstakbele. Müstakbele mi de geldi Musalla'ya. Ben. Yani bu birinin içinde böyle dolandım. Hatta işe çık kalmasın.
0: İz yitirmek için. Sonra sen bu aşamaları İslamlara katıldın. Türkmen gençleriyle birlikte bu devlete karşı tepkini ortaya koyduğunuz. Sen artık bitirdin lisanı. Gittin Bağdat'ta okuma.
1: Yok Musul'da hiç ol Musul'daydım.
0: Affedersen Musul'a gittin.
1: Musul'a gittin.
0: Sonra Bağdat'a gittin.
1: Musul'da gene bir vecibeydik. Yani bir güzel bir birlik şeyi kurduk Musul'da.
0: Türkmen öğrenciler.
1: Türkmen öğrenciler kurduk. Onda böyle şeyler yok. Bir, onda özlerini vardı. Özlerini var bizim yokumuz idi. Yani bir birlik kurduk orada mesela kızlardan, oğlanlardan. Mesela indi, yani istemiyorum adı verim, indi bazı var burada. Bizimle orada bir yerdeydiler, hepimiz bir yerde bir olduk. Ne dediler bir olduk. Bir yıl oğlanlar orada da başları bizi netmeye, muharap etmeye. Daha ben döndüm Bağdat'a, Bağdat'ta kaldım. İşim yok. Beni çektiler Bağdat'a, ben devreye takdim ettim.
0: Askeri devre.
1: Askeri devresine. Beni çektiler Bağdat'a. Hara verdiler, mahad, Lasilki ve Radar adlarıydı.
0: Tacide'ydi.
1: Ben Lasilki ve Radar. Orada başladım, anasını devam etmeye. Orada devam ettim. Tedirip, 45 gün tedirip, silah tedirip varıydı. Benimle tabi şeylerden. Bitirip bitirmemişim davranı. Abi dediğim, Amir gönderden Samir Arif Arif Star varıydı. Star adlı gönderden Samza. Dedi ki, sen Amir Star.
0: Sen hala davranı tedirip
1: tedirip. Hala rütbe marz bir şey kaldım mesela terbiye. Bana gittim bir tahiyye aldım. Sıbırın beş amrına dedi. Sen takdim etti der dedim ben de. Bir şey aldım taviz dedim hala almamışım. Dedi böyle ise cemaat gelip özlerden gidersen 5 dakikalığa bak.
0: Nesler
1: istimara doldursan hak hukuk varsa gelsen burada maskar ol. Tamam. Ona böyle baktım 3 tane adlar ellerine Murakal cihazlardan bana filan. Bana baktılar, bana bakmakları bildim nece bakmak. Beşer hisseder içerisinde bazı şey. Kalktım ben de, geldim içeriye. İçeriden çıktım, yaza geldim. Koydular beni bir tane, ben ortada, bir tane bu yanında, bir tane bu yanında. Beni ortaya koydu. Otomobil başladı, arkada da bir otomobil, öde de bir üç otomobil. Ben orta yerdeyim. Apardılar beni, harada bilmiyorum. Çıkanda maskerden seyre çık, otomobil çıktı maskerden. Çıkandan sonra bir masafa yerdi, takriben bir yarım saat yeriyenden sonra gözüm bağladılar seyre içinde, başım bana bastı.
0: Öge'ye gittiler.
1: Dedi başı kaldırsa başı bozarık.
0: Ben.
1: Döndüm ben dedim, askeriyim ben sen yani. Dedim askerim bir tane çaldı boynuma ben dedi. Yani
0: asker olsa o neydi?
1: Burada askeri yoktu. Burada askeri yerimiz yanımızda.
0: Apardılar
1: ben. Apardılar beni, bana takriben şimdi vakti oldu olmadı. Bir yere apardılar beni, mıgırba geldi, vakti mıgırba geldi. Girdiler beni bir küçük kapıdı, o kapıya gözümü açtım, kapkaranlık bir yerdi. Kapkaranlık bir yerdi aslan.
0: Tarihi bilsen o zamandı?
1: Vallahi tarihi takriben 70'lerdeydi. 70,
0: İlk tutanında
1: 79'da tutuldum, 70'de. Bak. 70. Bu tarihe aynen yani 79'un 11. ayında tutuldum ben.
0: 17-11
1: tutuldum
0: 79'da
1: ben. 79'da. Bu takriben 79-80 bidayet. 79-80.
0: İşte 17-11-79'da.
1: Bu tarihte. Pardılar valla. Dediler bura şube hamisadı. Bura şube hamisadı. Onda şube hamisadı diyorlar askeriye. Kırmağımdan bir tane çaldılar bana. Sağ sol başlarda vurmağa bana. Çat. Bir tane geldi dedi, bunun hiç vursuz. Adam dedi. Bana tahkir, neyi var bunu vursuz?
0: Sen de bilmiyorsun.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Sen de bilmiyorsun.
1: Bana bir şey diyemirler. Hiçbir şey diyemirler. Bunu dedi tesvirem, bu tesvirat, bunu tesvirat.

0: Evet, mukhabarata yollanan mukhabarat özü icraatı alın. Bizim yanımızda bu şöbe hamisi de değil. Onda bildim şöbe hamisi de.
1: Bari.
0: Gönderdiler bana, sabah yattım, gecanı yattım. Adı yatmaktı işte, bir mahzardı. Bir dar bir yerdi, bir metre murabba, ebel otursan. Çabalamak yok.
1: Uzanmak macali yok.
0: Ebed, uzanmak macali yoktu. Affedersen o pisli kadar yani şey uzarıva geldi. Bu pisli kadar bunun üzerine gider. İla derece pis, bit. Yani koku az, azar insanı azar. Yani
1: bir, çok affedersen, affedersen seyircilerimiz affedersen hayvan bile yaşamaz orada.
0: Vallahi hayvan yaşamaz. Doğru. Vallahi hayvan yaşamaz.
1: Kaldım orada.
0: Kaldım orada. Gecanı kaldım orada. Sabah hiç, gün orta hiç. Yarınsı kitabım yettiler, öz dayanları kitabım yettiler. Geldiler, çıkarttılar bana dediler. Hazır ol, mukhabarata. Mukhabarata gittim. Oraya hemen rastlan. Girdim girmedim. Bir kizilet çaldı bana dedi. Hada muyamna ve dil kar kugala. Hemen nefsi cema'a. Dedi, ba'da mecayin. Nefsi cema'a ba'dun mecayin. Ben de başladım. Kaldım yanlarında o gecanı. Sebbahi getirdiler bana. Sabah getirdiler bana, gün orta sabahtan dolantırlar bana, Bağdat'ta hatta doğuk etsinler bana. Çıklar getirdiler çarşıya. Her zaman ulaştım çarşıya, Mıgrib'e yakın. Emin çarşıya getirdiler bana. Orada aynı gözümü açtılar. Baktım çarşı Emin Dairası'dı, tamam. Açık Emin Dairası'dı. Valla, indirdiler bana bir zerzamiye. Zerzamiye mi rastlar ben? Gözüm bağladılar. Yani oturdum hani bir kurnada otur dedi burada. Bir şey diyemler bana ben oldu. Yani saat 11 oldu. Bir tane geldi ne kıybır İbrahim dediler özne mufahası Kürdiydi. İbrahim Kürdi dediler özne. Bir tane dilemiydi. Ne kıybiydi. Adı yadından çıktı unutmadılar. Başladılar bana vurmak. Kıybır oyunu verdiler bana.
1: Hadi hiçbir tahkik yoktu.
0: Evet, tahkik yoktu.
1: Sen de bilmiyorsun.
0: Ben de bilmiyorum tutulmakım. Nerede, ne sebebi, nerede? Bes o birine dedi, hâdâ min nefsiz zümra.
1: Min nefsiz cema'a.
0: Min nefsiz cema'a da dedi. Hüve hâdâ l-akhtar. L-akhtar hüve hâdâ. Akhtar hüve hâdâ. Abu tabi'a hüve hâdâ.
1: Tabi'a.
0: Abu l-klaşikov hâdâ. Bu kişiyi eşittim.
1: Bunu eşittim.
0: Ne tabi'a, ne klaşikov. Haber ne bilmiyorum mesela. Vallahi verdiler bana. Kebul öcüne, ne diyeyim ağacı öcüne, karabı öcüne. Böyle oldum, böyle oldum, ellerimde bayıldım. Bayılandan takat kalmadı. Valla güzel diye bunu sahafa koyun yaparım bakımın işi ben oldu.
1: Bozuldu orada, bozuldu. Kaybettim, bayıldım.
0: Bozulmak bozuldu, daha sözüm haberim kalmadı. Getirdiler beni hastahaneye getirdiler yarı gece. Orada bir yine vurdular bana, getirdiler beni bir de şey.
1: Emin Dairesi.
0: Emin Dairesi. Emin Dairesi'ne girdim. İkinci güne, üçüncü gün.
1: Orada kim vardı sağdım cemaatten kimse vardı?
0: Girendim cemaate, hala koymadım ben kavşağı, hala koymadım. Ayrı bir kohtayım, bir böyle karanlık grufa adı girmeğimle. Bir tane Türkman da geldi, selakçı, biz de çaldı bana. Türkmanıydı. Adımın İstanbul'un da adını diyeyim, cemaatin de adı özü vermişti. Biz de çaldı bana dedi, bak. Sen bunlardansın. Bunlar Toran idi. İnkar etse o tara, ben öldürürüm seni. Ve sonra da yaradı bana. Özde sonra yaradı bana. Adam Allah için diyorsun. Hem vurdu bana, iyi tazim de verdi bana. Yani Ali'den de vurdu bana. Yani bir kebil aldı eline başladı vurmaya. Bir mufavazla bağırıp işte iyi dövdüler bana. Ondan sonra atlar bana bir Kur'an'a kaldım. Mesela canımdan başladı kan yetmeye. Bir de vardı adı Salih Emin'deydi gene. Orada özleriydi. Geldi. Saat 2 oldu. Ali Cuma'ydı. Saat 2 oldu başladı. Beni elimi pencereye bağladı. Buralarım pencereye bağladı. Buralarım sır oldu. Bu dakikada bir geldi başım çağlı pencereye girdi. Her 10 dakika bir geldi çağlı davuk oldum. Gayr. Akhir çalmakta böyle ettim. Bir dişim buradan kırıldı. Kan gitti. Kan giden de o dakika böyle bir yarım saat sürmedi. O ne kıybeşe geldi dedi. Haymin olur bak. Dedim marif. Vahidice böyle böyle böyle. Al-Hak çağırdı hapsini dedim, dedi kim vurup? Dedi, adını onda bildim dedi, hâdâ Salih bu tahkik dedi, sıyhû. Dedi, yoktu, gidip yok dedi, ne zaman uğrar? Bunun mesulü der ki, ne zaman bunu vereder özüne? Yani başladı çalışma.
1: Yani her gelen işkence yapıyoruz keyfiyatına göre.
0: Yani yoktu. Seni gör, bas seni gör alsın sen. Çat çat çat keyfine göre vur. Hatta ilaç yollu giydirir. İlaç yollu giydirir.
1: Başladı. Hiçbir yerde Allah korku, Allah vallahi, diye bir şey yok. İnsaniyet diye bir şey yok.
0: Vallahi billahi ve tillahi Allah'tan korksaydı bu işleri yapmaz. Yani diysen özüne hatıra Allah dedi şunu.
1: Allah diye bir şey Allah. Yok
0: yani. Allah, Allah bakın.
1: Sonra oradan kaldı. Ne oldu oradan? Sonra?
0: Orada kaldım daha atlar bana kaya baktım. Kaya'da imad dahiladı. Cemaati gördüm. Silah tezaliydi. Cemaati gördüm. Hapsını gördüm.
1: Mehmet Korkmaz var idi.
0: Mehmet Korkmaz idi. Mehmet Korkmaz dedi. Kimsen böyle filan. Memnen selah şirik. O emneke'de oturup.
1: Suudan bir tek var içeride.
0: Emindi o.
1: Emindi ve sonrası secin gösterdi.
0: Sözü secin gösterdi. O korurlar Mehmet Korkmaz'ın dilini almak. Mehmet Korkmaz korurlar özü. Daha Mehmet Korkmaz dedi. Korkma bir şey yoktu. Bir şey yoksa korkma. Bunu dedi bana. Bir şey yoksa korkma. Neyi varsa koy bende bitsin dedim. Rahmetler yüce de aynı hakikaten dedim. Bende
1: bitsinler yani.
0: Yani koy etraf etme onu. Atın manı üzerine.
1: Manı suçlağın.
0: Manı suçlağın.
1: Koy bende bitsin. Koy ben idam
0: onu. Dedim aynen hakikaten rüce de abi dedim bana senen evvel. Ben bir şeyim yoktu. Ne sende biter ne rüce de abi de. Bir şey böyle bende biter dedim. Ha. O bana yani. Bes ne dedim. Bes bittim tekatim kalmadı. Ha, muvazehe de yok. Kimse de yok. Bir şey de yok. Başlardır ça ça ça diye hatta. Kitap geldi bir gün Çin'de vakti sıfır tarış yetler bizi koydular şeye büyük bir sayaraya gönderdiler Bağdat'a mukabarata. Mukabarata gittik bir gece hiç.
1: Burada Sudan, Hemad Daila, Silah Tezali,
0: Mahmut. Bunlar her bir büyük bir pikaba, bir büyük şurta polis sayarasıydı.
1: Bu araba sakat oldu yolda, arızalandı?
0: Yok.
1: Bu, siz içindeydi bu? Sakat oldu yolda, tavuk yanında.
0: Tavuk yanındaki sakat oldu bunlar idi. Ama mamçı bizimki şeydi. Mahkemeden dönürdük sakat oldu. Üzerine yazmış tip top.
1: Mota.
0: Mota.
1: Doldurma sen.
0: Allah'a vakit.
1: Tip top.
0: Ha. Tip top yazmışlar. Aman andırlar bizi harada. İndi bu timsal var timsal hürriye.
1: Bari.
0: Onu yiyince yapar. Onun o günde. Günahşıza o timsali yapırlar. O vakitte. 70'lerdeydi.
1: Bari.
0: 80'lerdeydi. 80'lerdeydi. Onun o günde andırdılar bizi. Pençel oldu. Sonra atıl oldu. Sonra bir sızak dünyada sızaktı. Orada, orada telefon ettiler. Mümletler mühim geldi. Sonra yapardı bizi.
1: Para partisi
0: Mukhabarata.
1: Bağdat Mukhabarata. Mukhabarata Amma'ya.
0: Mukhabarata Amma ki Barzan özü işraf eder oran.
1: Aldılar sizi oran.
0: Aldılar bizi oran. Sıra sıra aldılar bizi kurpalara, o yana bir yana çayış tevzu ettiler. Adı yoktu. Adan çağırmazlar. Ha. Mesela sizin de şeyde tevkifte adan çağırırlar. Mukhabarata rakam verir sana.
1: Bari.
0: Rakam 5, rakam. Benim rakamım 179 idi. 179. 179 diyende, naam geri diyeyim bana.
1: Bu rakamları şeyden ötük ayarlar. Hatta sen bilmiyorsan kim varsa orada. Biraz çağırınca bilmezler o kimdi, o kimdi. Rakam diyende
0: bu bir, çok... Bir de ehlatu gelende soranda desin yanımızda yoktu. Ha. Ehlat soranda desin yanımızda yoktu.
1: Rakamdı.
0: Biraz rakamdı.
1: Ehlatu rakamı sen var demek.
0: Bilmez, kimse bilmez rakamda mukhabarattı. Kaldık mukhabaratta. Ne diyeyim? Adı mukhabarat. Enu aşkeli şenze. Yani o aşkar rezalat. Başlarda aldılar beni yazıya. Dediler ki sen itiraf eyle. İtiraf eyle. Ad ver sağlık sana. Dedim neye itiraf edim? Selamun hatta bilim. Ben dedim gelmişim gelmişim. İtirafım neydi onu itiraf edim. Hatta klas olun bende. Dedi farak eyle onu özüm. İki tane geldi. Ayağıma geçirdiler bir uzun ağaç, iplik bu kabakta iplik var, bak dolantı, dolantı, dolantı, ayağımı kaldırdılar asmadı. İki tane, bir tane buradan, bir tane buradan.
1: Vururlar, durmadan vururlar.
0: Barmak ve decer, ayak ve decer, taban ve decer, ne de çalmak, yani rahimsiz. Vallahi, vallahi davara böyle çalınmaz. Başladılar, çat çat çat, haybatımla, bile etmağımla, Ruh Aziz'di. Barmağım da gidi burasını.
1: Affedersen o ayağı yukarıda tabii fellakat ayağı
0: çabuk kaldırıp da gidi. Bana kaldırıp çünkü ayağım kaldırıp elim yerde ayağım kaldırdılar asmana. O durdukluğu yerde ayağıma çaldı. Ayağımın altına çaldı. Yemen de böyle can haybetinden burasına da gidi. Degende burası biraz
1: yaralandı.
0: Yaralandı. Dedi özüne hafız. Andırın özün dedi. Bunun niye tırnak kesenleri yoktu?
1: Evde tırnak kesenleri yoktu.
0: Bilbet madum, mıkrağı. Sen arif şunun akıllı sahada. Bu dilden de diyelim. شو أنا قرضر تدي روح جيب لي مقراضة أنا بلا بليت جيب لي مقراضة ويا أكو هاي دوا مخلياني زي لو كاين أبلا ديرس
1: شو
0: بيلمس أمس؟ نعم صار سيدي جيت جيت يا تردونن dedi ya sabah baktı bu tırnağıma başladı
1: sol
0: ayağı ha sol parmağıma o darmanın vurdu canım başladı titremeye canım soğuk oldu parmak da böyle soğuk oldu affedersen haşa koyayım
1: buz gibi kar oldu
0: buz gibi yani özüm tutabilmiyorum ama çerbatını böyle koydu tırnağım çeşti
1: Allah korusun
0: hissetmedim tırnağım çekende Ben hissetmedim, tırnak çıktı çıkmadı.
1: Vurmaya devam ettiler?
0: Vururlar ha.
1: Vururlar.
0: Vururlar. Ondan sonra dedi, bayılacak an, ufu dedi. Hali yırtar. Gittiler. Dedi, hali yırtar, gittiler. Giden sonra, dede, bilen başıma ne geldi? O tırnak, böyle ihtimali, fizik hatta var ederim.
1: Ben saldı.
0: Ben saldıkça, ağır.
1: Salmaz
0: olmaz. İncik çok olur.
1: Salmaz olmaz.
0: Ama kalaydı bence.
1: Ha bence.
0: Yani anında o sayı bir daha uğraydılar hatta istirahat edelim. Bitti hemen tekatim kalmadı. O işkence de yedirler. Yani vallahi davara olmaz. Yani divara kıymasın. Divara, hatta bazı şeyleri divara salında o devre salma. Divarın da fırçtası var, belası var, belası koymazlar yani. Ben de dediğim tahammül ettim onu her neyse. Ondan sonra dedi itiraf etmiş sen. Dedim neyi itiraf edin? Ben selamım.
1: Hacı sizden tam olarak senden sordukları tahkikte neydi? Ne istediler biz senden? Ne
0: bana evvela bir resim gösterdi bana.
1: Bale.
0: Evvela dedi sen askerisin dedim bana.
1: Bale.
0: Ana dedim tekarruz et ben askeriyim tamam ben tekarruz etmemişim.
1: Bale.
0: Tamam dedi. Sen gelip sen Türkiye'ye.
1: Bale.
0: Malumat askeri buradan o malumat askeri. Tacide ne var malumat askeri?
1: Aparıp sen Türkiye'ye.
0: Kuvvet Zaviye'de. Sen orada teslim edip sen gelirsin. Ben Türkiye'ye gitmemişim. Dedi bana, sen Türkçe'ye gelirsin. Benim ne pasaportum var, ne vizem var ve ne de yazıya çıkmışım. İcaza yanımızda adım, ben ha zaman gitmişim.
1: Sen hem askerdesin.
0: Ben hem askerdeyim.
1: Pasaport bile yoktu.
0: Pasaportum da yoktu. 45 günde bir yedirem, bir varakka versem bana icaza,
1: eva
0: ona göre eve yedirem bir de geldim. Bunun öyle bir şeyim var mı benim?
1: He.
0: Yok dedi.
1: Gidip sen.
0: Gidip sen. Ne ne var dedi, yoksa gidip sen. Bize geçmez. Bizim işimiz nerede burada? Sen bizi aldatacaksan. Bir tane gösterdiler bana. Fikri bir resimdi, bir resimdi. Aynen bana benzer yani. Sözlerine bana benzer. Ben zaten teşbih. Anne bir de tutup sefaraya çağırdı.
1: Bu Türkiye'de?
0: Türkiye'de.
1: Ankara'da, Erak'ta.
0: Ankara'da.
1: Bari.
0: Dedi bu sende aksan dedim ha. Ankara'nın yukumda da görmemiş.
1: Pasaportu mu yoktu
0: bana? Ben nasıl geçmişim? Dedi ben sana geçmişim. Ya ne zediyim geçmişim? Ne zediyim? Başladı vurmak için de ben. Çat bir de silahat durdu. 10 dakika sonra da gidecek hadi. Tabi'e hardadı. Dedim ne tabi'esi? Vallahi tabi'em yok. Vallahi tabi'e bilmem, işlememişim de tabi'e.
1: Sen gerçekten de ne tabi'e bilirsen ne görüp sen?
0: Görmüşem.
1: Yok yani kızdım o sordukları tabi'enin ne olduğunu
0: bilir misin? Bilmem. Tabi'e ne adım annen soru bu? Klaşikov, bari klaşikov'um var. Yok yok, maskarındı. Rakama 35 orada mektepteydi. Yedim bak. Allah'ım onu tedirip ederim. Daha silahım yoktu ben. Yok silahtan tabi'e. İkisinden birini çıkar, kalıyor bu sefara diyor, sen de aksan kalıyor. Diğer ama tabi'e.
1: Hanı.
0: Han tabi'e babam, vallahi tabi'e yok. Sağlar bana, dedi git bunu atın kurfaya silahat etsin.
1: Bari.
0: Ondan sonra atlar bana kurfaya.
1: Bari.
0: Kurfada baktım, bir tane oturup böyle hök. O da işkenceden azı tazipten geldi, böyle onu koy bura. Dedi, ara kalk sen daha iyi. Dedim valla çarşı bakıyorum. Dedi tanısa bana dedim. Vallahi bilmiyorum kimse dedim. Ben Azat Fahmi Arap. Ah dedim havalı eşitmişim sen. Özne dedim. Ah dedim vallahi eşitmişim sen. Doğru değilsin. Dedim sen senden ne istediler? Dedim ne? Dedim senden tabi istediler. Gayr ol dedi. Sele yoktu. Var ise de sele yoktu.
1: Sen tabi'ani haberi yok.
0: Tabi'ani gelse dedi. Dese o ha. Yalan rıza derdi, derdi tabi'ye git bir tane gelsin, biz sağlık sana. Dese o ha, dünya alanı çekersin o tabi'yle. Ha sallat sana, sallat biz mahvettik. Vallahi dedim, Nazat abi dedim, inan Allah'a yokum dedi. Tabi'yem var, وانا دا طابع هذا شلامش قلت بلش عذاب تسجش واش لازم عذاب تسجش معه ondan sonra çıkarttılar beni dedeyeliyim bir gece gecenin birinde yani çok böyle acı bir geceydi.
1: Gerçi hapse acıydı ama bu çok acıymış.
0: Çok acıymış. Yani tasavvur ile koydular beni otomobile gözüm bağlı elim bağlı. Bağdat'ta Cidi'de de bir yer var. Maamil diyorlar öz. Orada bir yer var. Şemaiyadı. Ora Şemaiyadı. Ora deliler yaparlar. Yoksa da bazı insanlar yaparlar ora deli olmak için.
1: Deliler işe salın.
0: Deliler işe salın. Deli olsun orada bana salsınlar. Yaparlar bana ora atlar bir korkaya pis. 3-4 tane oturup azıya yırtık. Bir bana bele bakırı, bir bele yedirir bana. Başlarım fizah etme. Gecedir, başlarım fizah etme. Ona baktım bedene geldi kapısına dedi. Şimdi dedim Allah'ım ne? Hani mamı kapalı. Doktor dedim, hani mamı kapalı. Ha dedi, ne mi rica bak yine? Dedim Allah'ım ne? Bedene oradan geldi dedi, bak bir şey diyeyim sana. Ara kalsın dedi, çarşı bak. Allah razı olsun öyle. Dedi, bir yine vurayım sana. Sen kimi çok seviyorsan? Dedim nenemi. Bizi nene besledi.
1: Yetim beslendi.
0: Ben bir nazla nene kaybettim. Benim kabara taparanda, müsaadere mal mankula, gayr mankula olanda bütün eşyalarım ahlaya attı, nenemi de kapı öyle attım işte. Nenem akirası son sonunda deli oldu. Çıkandım nenem tanımırdı beni.
1: Allah'a bak.
0: Nenem aktarım dedi, türbalıktaydı. Yetim türbalığa baktım. Elim yıkışıp başladı. Dedim nene. Dedi can nene, haradasın?
1: Allah. Dile geldi.
0: Dedim nene buradayım. Dedi sen kimsin? Dedim ben oğlum. Dedi göptüm seni, geldim kucakladım. Elim olan bakır. Tebliğ dedim, burada bir arvat var orada, müfakakadı. Gel bu ara. Öz müfakat edeyim, yatı ver orası. Nenem kucağıma sıktı beni, geldim bir kez çıkarttım, yani bir kez yerdim dedim, nene ne getirdin sen bu? Dedi oğlum, oğlum aktarım.
1: Allah Allah.
0: Beni besleyen aktarım. Kaldım kapılarda mı? Dilenmirem, ben her gelen bana bir ana verenden ben acırım, azillem, içerim azillem. Sen beni babadan sonra sen beni başlarda o kasabattan terebeydin. Ben oğlum aktarım. Sen oğlum sen bir kez yerdim onu çıkarttım yazıyorsun. Kucağımda bizle çaldı beni. Dedi yalan sen.
1: Oğlum da aksın.

Mehmet Kazıoğlu annasının dünyadaki tek varlığıydı. Zamanın hem mutluluğunu hem de çilesini birlikte paylaşıyorlardı. Ancak zalim rejim Mehmet Kazıoğlu'yu bir anda annesinden kopararak zavallı anneyi yalnız bırakmıştı. Kazıoğlu ise mahpusun karanlık ve daracık odalarında bir yandan işkencelerle boğuşurken diğer yandan annesinin derin hasretiyle yoğrulmaktaydı. Anlattıklarımız Mehmet Kazıoğlu'nun hikayesinin yalnızca küçük bir kısmıydı. Henüz dile gelmemiş, kaleme dökülmemiş çok fazla şeyler vardır. Bu sohbetimiz burada bitmiyor. Haftaya yeniden buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunmak istiyorum. Bu programı hazırlayan ve sunan ben İhsan Özer.

Irak Selçukluları 1118-1194. Irak Selçuklu Devleti Sultan Mehmet Tapar'ın ölümünden sonra kurulmuş ve Sultan onu oğullarından yürütmüştür. Önce Büyük Sultan Sencer'e tabi olan Irak Selçukluları onun ölümünden sonra 1157 yılında bağımsızlık olmuştur. Sultan Mehmet Tapar'ın ölümü üzerine 14 yaşında tahta çıkan büyük oğlu Mahmud, 1119'da Saba Savaşı'nda amcası Sencer'e yenilince anlaşma yapıldı. Ve buna rağmen Büyük Sultan unvanı Sencer'de kalmak ve yeğeni de buna tabi olmak şartı ile ülkenin batı tarafı Sultan unvanı ile Mahmud'a verildi. Sultan Mahmud kendinden daha küçük olan kardeşleri Toğrul ile Mesud'un ihtiraslı atabeyleri ile mücadele etmek zorunda kaldı. Müsterşid ile arası iyi olmadığından Bağdat'ta Selçuklu devletleri ile halife taraftarları arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Bütün bu karşılıkları Sultan Mahmud'un otoritesini sarsmış ve gücünü zayıflatmıştır. Esasen meselelere ilgisiz kalan sultan hükümet işlerini atabeylere bırakıp avlanmakla meşgul oluyordu. Sultan Mahmud'un 10 Eylül 1131'de 31 yaşında ölümü üzerine diğer kardeşleri Tuğrul ile Mesud arasında taht kavgası başladı. Duruma müdahale eden Sultan Sencer Tuğrul'un tarafını tuttu ve Mesud'un kuvvetlerini yendikten sonra onu 1132 yılının Mart ayında Hemedan'da sultan ilan etti. Ancak kardeşi Mesud ile Sultan Mahmud'un veliahet göstermiş olduğu Davud'u zararsız hale getiren Sultan Toğrul amansız öldü. Ekim 1134 ve yerine daha önce Bağdat'ta adına hutba okunan Sencer'in onayı alınmak suretiyle Mesud'u sultan ilan etti. Gerçekte Sultan Mesud öteden beri atabeyler ve emirler tarafından sürekli biçimde kardeşi Toğrul üzerine kışkırtırılmış ve küçük yaşlarda bulunan Selçuklu şehzadeleri arasında mücadeleler şiddetlenmiştir. Bu karşılıktan sonra yararlanan halife müsterşidin halifelerin tekrar fiili hakimiyetlerini kurmak yolunda şehzadeler arasındaki kavgalar körüklemesi de mücadelelerin şiddetini büsbütün artıyordu. Böylece müsterşidin bu hareketi ile Toğrul Bey zamanından beri görevleri sadece dini işlere bakmakla sınırlandırılan halifelerin tekrar dünya işlerine karışmak eğiliminin bu tarihten itibaren başladığını görüyoruz. Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar sunduk. Gelecek hafta bir daha buluşmak üzere, esen kalın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دنيالار واختلار وز خير لوسن الله سبحانه وتعالى واختلار وزا عمر وزا بركة ساسن Yeniden kavuştuk Allah'ın fazlıyla, tecvid dersleriyle, Türkmeneli Uydu Radyosu'ndan canlı şekilde yıksızıyla bu güzel programla tecvid dersleri. İnşaallahu Teala yetirdik El-Mutaffifin surasına. O da 18. ayete yetirdik. Bizi isteyen arasın. Okumağını arz etsin. Bu numaraya bizi arasın. 0770 161 64 61 0770 161 64 61 dedik de ki yetirdik El-Mutaffifin surasına. Perrası da Kur'an-ı Kerim'de 587 588 bir kaç ayet takaları o bir perrede 589. Bizimle olun inşallahü teala. Okuruk bu ayetleri, dedik de ki yetirdik 18. ayete. El-Mutaffifin surasında 18. ayete inşallahü teala indi başlarız bu ayetleri okumağa suranın sonuna kadar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ويرسنوزنا يسقون من رحيق من رحيق نون ساكنة دن صورة راء حرف جالبته نيا بصان ونون ساكنة إدغام دسن يردسن راء إتنا نون ساكنة أخمسان من رحيق أخسان أخما من رحيق يوخ من رحيق مختوم رحيق نيدا بتر تنوين كسر دن بتر وزن صورة ميم جالره onu da idgam edesen idgam bi gunne kamil olu. Kamil ne demekti? Yani tenvini ki nun sakini olu vasılda. O nun sakinani kamilen özünü, zatını, sesini, hapsını gunnesini idgam edesen mim içine. Fe nun sakineden bir şey kalmaz. Bir şey kalmaz. Acı gunne de kalırsa yani gunne özü o gunne var ise içinde yani o gunna da nun sakinanın gunnası da ki mimin gunnasıdır. Mimin gunnasıdır. Rahiqim mehtum. Bu da idgam kamil bi gunna olu. Hitamuhu misk. Burada hitamuhu misk. Burada metsile suğra var. Ve fi zalike fel yetenafesil mutenafisun. Ve mizacuhu min tesnim. Burada ve mizacuhu min tesnim. Tabi burada metsile suğra var. Min tesnim. Burada da ihfa var. Nun sakineden sonra te harfi gelipti. Te harfi de ihfa harflerindendi. O zaman ihfa edesen min tesnim. Acele etme. Okuma min tesnim. Bu izhardı. Yok. Burada nun sakinen ister. İhfa edesen min tesnim. Burada İhfanın gunnası kalın oğlu yoksa ince oğlu? Burada ince oğlu. Neden? Çünkü te harfi ince harflerdendi, murakkaktı. Ve ihfanın da gunnası ince oğlu. Min tesnim. Okum özün. Min tesnim. Yok. Aynen yeşrab. Aynen yeşrab. Burada tenvinden sonra aynen tenvinle bitirir. Özünden sonra ya harfi gelir. Burada da idgam bi-gunne oğlu nakıs. Bi-hel mukarrabun. Burada bi-he üzerine durduysak bi-he yeşrabu bi-he metabi oğlu. Ama vasıl ettiysek olsun tabi burada da vasıl oğlu durulmaz burada. O zaman elif bu harf med düşer. Okmar olsun. Bi-hel mukarrabun. Okmarık bi-he el mukarrabun. Yok. Bi-hel mukarrabun. Ha'ten sonra hara tüncüllük ama rasen lami sakineye gider. Bihel mukarrabun. Bel. İnnellezine ecramu kanu minellezine amenu yadhakun. Burada inne gunnester ellezine mettabi'i var içinde ecramu mettabi'i var içinde kanu iki yerde mettabi'i var eliften vavda minellezine ellezine de mettabi'i var. Tabi bunlar hapsu vasılda. Amenu başta bedel var Allah olsun inşallah. Bir de amenu sonunda mettabi'i var içinde yadhakun ve izâ marru bihim yetegâmezûn ve izen kalabû ilâ ehlihimun kalabû fekihîn. Burada dikkat edin. Bu ayetin bir kez okumağı ihtimal bazı kimseler yanında ağır oldu. Bu şekilde okunu ve izen kalabu ila ehlihi munqalabu fakihin ila ehlihi munqalabu fakihin yani taşmayasan ehlihi mu bela oğlu sonra hemen nun sakineye tüngülesen ehlihi munqalabu. Burada ehlihi munqalabu nun sakinenin sonra kaf gelipti. Tabi nun sakine ihfa oğlu. Gunnası kalın oğlu yoksa ince oğlu. Tabi kalın oğlu. Fekihin. Ve izâ ra'avhum kalû inne hâulâ'i la dâllûn. Hâulâ'i tabi kim medvar içinde? Birinci munfasıldı, ikincisi muttasıldı. Muttasılı da aldık geçen deriz. Ve mâ ursilû aleyhim hâfidîn. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ
بو كلمة بسوز دقات وزد تاكسين ثوب داي ثوب داي ثوب بنا ما قياتولون هل ثوب يخ ثوب يعني ثوب أخ يسن وزن يخ هل ثوب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن شاء الله تعالى بالقصة أردن صورة دون نخسزولا قال بزملا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, bacılar, bir de döndük sizden Allah'ın fazlıyla. Geçen derste yitirdik meddel far'iyye. Aldık bundan önce meddel asli neydi? Aslan dedik med iki bölümdü. Med asli, öbür bölümü de med far'i. Med aslini bitirdik. Şey dedik de med tabi'i de dilin özüne. Med asli o meddi ki harf medden sonra yen hemze geldi, yen de harf sakin geldi. O sükunda yen asli oğlu, yen arid oğlu. Manası odu ki meddil far'i de iki bölümdü. İki bölümdü. Birinci bölümü o meddiler ki sebebi hemzedi. Hemze hatırı için harf meddi uzadırıq, sesimiz uzadırıq içinde. Bazı meddiler var, səsi uzadırıq oxuyandaq bu harf mədləri. Nə içi? Çünki orta yerdə həmzə var. Həmzə var. Bunlara deyilini əl-mudud əlləti səbəbu həl-həmzə. O bir bölüm məd oğlunu harfi məd. Çünki harf məddən sonra harf sakin gəlib. Harf sakin gəlib. Onun içi oğlu mudud səbəbu həl-həmzə. Mudud səbəbu hə السكون. Bu da iki bölümdür. Dedik, aldık geçen deriz المدود التي سببها الهمزة. Birinci medde aldık dedik المد المتصل. Med متصل da nedir? Böyle süratle diagnozunu. Harfi medden sonra hemze geldiyse, hemze hemen yapışıp da harf medde. السماء kimin? الملائكة على الأرائك. باخسان حرف متن صورة همن همزة يالبت بيرتك سوزدة فيابشبت ده همزة حرف مدة منا ديلني مد متصل. متصل نش ديلني بوزنا من ده ديدغ تونكي همزة يابشبت حرف مدة بير سوزدة ننزا وزادر خساسي حرف مدة أخيان ده ين دورت حركة بير وجه ين ده بيش حركة. Ama son, yani sözün sonunda gelipse altı harika medd ederik. Harfi meddi. Gelek ikinci medde odu ki sebebi hemzedi. Meddil munfasıl. Med el caiz munfasıl. Tabi meddil vacib el muttasıl. Muttasılın hükmü vacibti meddi desen özünü. Dört yahut da beş. Vacibti. Okumasan İzâ câe nasrullah. İzâ câe nasrullah. Sesi uzadısan câe. Sesi uzat. Kısa etme. Vacipti. Ulema tecudiyanda vacipti bu. Ama indi bugün aldığımız el-meddil munfasıl bunun hükmü caizdi. Ama el-hükmünü almayanın önce gelen Muhammed munfasıl özü neydi? Açıklayalım özünü. Huve en ye'tiyel hemzu ba'de harfil meddi bi şartin fisalihime. Bak bu açıklamasıdır. Harf medden sonra ne gelsin? Hemze gelsin. Ama nece harf hemze yapışmasın harfi medde. Koyup ayrı bir şekilde diyelim özünü. Sende ki söz var. Ki söz var. Ki kelime var. Birinci kelime harf medden bitsin. Harfi medden bitsin. İkinci kelime hemzeyden başlasın. İkinci kelime hemzeyden başlasın. Fe ne olur? Bizde ki kelime var olur. Ki kelime olur. Birinci harfi medden bitirir. Elifti, vavdi, ya'ti. İkinci kelime hemzeyden başlar. Orta yerlerinde bir boşluk var. İnfisal var, bir boşluk var, ara var. Buna dilini meddil munfasıl, med el munfasıl. Niş dilini bözüne med munfasıl? Çünkü bir ara var harf medden hemzenin arasında. Bak, dil huve en yetiyel hemzu ba'de harfil med. Bi şart infisalihime. Ara var arayelerinde. بحيث يكون حرف المد في نهاية الكلمة الأولى يعني حرف مد birinci kelimenin sonunda olu vel hemzatu fi evvelil kelime saniye hemze de ikinci kelimenin başındadı. Ne ta ki Allah subhanahu teala buyur inna a'taynakel kevser. Baksak inna neyden bitiri? Harfi medden bitir. İnna ألف الساكنة المفتوح ما قبلها حرف مد وبير كلمات ikinci كلمة نيدن başları همزة إلى başları أعطيناك أعطيناك حرف مد همزانن أريلرنا بير أرى وار انفصال وار ونيت بنا ديلن مد منفصل مد منفصل ننزا مد دارغ مد منفصل دورت yahut da beş. İki vecih var içinde. Yen dört bizim hafız rivayasında yen dört hareke medde derik. Hemzani yoksa harfi medde, harfi medde. Hemze medde olunmaz. Çünkü bizde üç harf var harf medde ilin özlerine. Bes oları medde derik. Nece okuruk? İnna a'taynakel kevser. Okuma İnna a'taynakel kevser. Yok, bizim hafız rivayasında yan dört hareke veririk harfi medde, vasıl eden de yan beş veririk. Dördü seçti, ögüve ne geldiyse medmun fasıl hapsına dört versen. Ögüve yan beş verdiyse, beş hareke ettiyse ögüve ne geldiyse medmun fasıl hapsına beş hareke versen. إنا أعطيناك الكوثر تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا يدا ألف تنبيتر özünden sonra ne gelir hamza gelir ama yani bir ara var ألفتن hamzanın arasında نانزا مدى دسن حرفي مدى دورت ياخد تبيش تبت يدا أبي لهب أخما تبت يدا أبي لهب يدا أب يخ يدا أبي لهب بتجويتا أخوان عزيز خردش الباجلار قرآن كريمة بياقش قرآن كريمة أخما غوزة هر زمان جزال إلاون تنش قرآن كريم جزال ده Kur'an-ı Kerim'in sözleri güzeldi, tatlıdı. Fester hizmet edeğin okumağımıza. Bilmirsek alışağın. Bilmirsek alışağın. Olmaz ha böyle Kur'an-ı Kerim'i kör körüne okuyağın. Fethani kesre edeğin, kesrani fethi edeğin. Olmaz. Olmaz kardeşler, bacılar olmaz. İster Kur'an-ı Kerim'e hizmet edeğin. Okumağımıza hizmet edeğin. Niçin mesela dünya işlerine bakırsan, yemaktı, içmaktı, giyişti, girmaktı, çıkmaktı, iyi hizmet edir. Nişi Kur'an-ı Kerim'e gelince okumağımız tamam dahi. Bu taksirdi. Bunda Allah Subhanehu ve Teala elbette bizi hesap eder. Yani Allah Subhanehu ve Teala bu Kur'an-ı Kerim'i endirdi. Bu nazlar Peygamber Efendimiz'in kalbi, mübareş kalbine. Bu ümmetçi bir dastandı, bir ümmetçi bir خيردي بيرن بيوج بير نعمات الله سبحانه وتعالى دم بوماتن وزارنا اوني تجربوا نعماتن قدرني بلاغن الله سبحانه وتعالى امر يد بزهر زمان قران كريم خدمت يداغن اوخماغنا خدمت يداغن انماغنا خدمت يداغن حرمت يداغن قران كريم اشكا كبير يرا براخا غوزن بك تميز سوتا غوزن معنى لارن انياغن عمل يداغن خسته olduysak kendi nefsimiz üzerine rukiye edeğin bu gibi yakışı Kur'an-ı Kerim'e. Yok ha böyle yani okumağını aramayağın. Canım işte yani bakırsan insan yetirip de fakülte bitirip şahadası var filanı var. Ama okumağı tamam değil. Okumağı Kur'an-ı Kerim'de tamam değil. Bu ne yazık ki. Onun için. Oksak tebbet yada Ebi Leheb burada med munfasıl edeğin. Ve tubu ilallah حرف مد برده هر داده وتوبو برده وتوبو شيدن بيتر واو ساكنيدن بيتر حرف مد ikinci söz neyden başları hemze ile başları onit ara da var arayelerinde fa harfi med burada 4 yahut da 5 hareke med ederek bu gibi okuruk ve tubu ila Allah fi enfusikum fi enfusikum burada sorsa birisi sizden burada ne med var diyesen burada مد جائز منفصل وار دي ديسة سنة مد منفصل ندي ما أختي ديسان يعني مد كي حركة يعني بزده كي سوز أولى كي كلمة أولى برنجي كلمة حرفي مدتن بتر ikinci كلمة همزيدن başladıysa حرف مدتن همزانın ikisinin ara yerinde bir ara olduysa buna dilini مد منفصل في أنفسكم وندن دا ديلن بوزنا مد منفصل دي دختشي تونك انفصال وار حرف متن همزان عريرن دا حكم نادى حكم جايز دا واجب داي تونك عير روايات لاردا بعض روايات لاردا كحركة دا مد دول حرف مد ياخد آلت دا ديان وار عير روايات لاردا 6 var, 4 var, 2 var. Çünkü muhtelif sözler var meddinde. Onun için cevaz hükmü alıptı. Bu da medcaiz munfasıldı. Gelagın son medde o da sebebi de hemzadi. O da meddi bedel. Med el bedel. Görürsen bu med bedel nerede? Med el bedel o meddi ki حرف مدتن önce همزه gelsin. حرف مد var bizde. Özünden önce همزه geldiyse tabi bir sözde ebele yapışıp da özüne özünden önce geldiyse o zaman bu medde dilini med bedel. Med bedel. Biz aldık med muttasılda med munfasılda حرف مدتن sonra ne geldi? همزه geldi. Ama med bedelde همزه حرف متن önce geldi. Yani حرف مد sonra yani hemze affedersin hemze ondan sonra حرف مد. Hemze حرف sonra حرف مد geldi. Ne kimin mesela aldıysa Adem. Adem. İlk defa hemze gelip ondan sonra حرف مد gelip. Ondan sonra حرف مد gelip Adem. Amenu. اوتو ايمان بل بير تلفون وار بزمنا بيرسون
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: يا شيخ نور ايسد ان شاء الله
0: والله الحمد لله سيزا يولون بزا يولغ ان شاء الله
1: الله هدو ياسم بارك الله فيك يا شيخ مشارك كده بلا ان شاء الله
0: قاتل اوخ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم.

0: Maşallah. Ağzı ve sağlık. Allah cüru yasın.
1: Barakallah fiyin.
0: Bizim
1: Amin
0: memledim
1: amin.
0: o
1: Ana
0: miniydi
1: barabar yaşa.
0: maşallah. Maşallah.
1: Cezakum Allah khair.
0: Ama
1: Barakallah fiyin.
0: Dedem o min gitmeden önce bizde ayet 33. 33 ve ma ursilu aleyhim hafizin.
1: Bali ya şeyh.
0: Gördü o özünü. Burada ve ma ursilu. Burada ne meddi var? Bir gün aldık özünü. İndi bir kez önce.
1: Ve bu caiz münfasıldı. Yen dört hareket öğretmen özü, yen beş hareket.
0: Aferin.
1: Biraz evvel zikretti özün. Barakallah. Fik faydalaştık sizden
0: Allah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Elhamdülillah. Bence çok memnunum.
1: Barakallah. Fikum cemiyen.
0: Çok memnun, çok sağ ol.
1: Gözüm ya şeyh, selamu aleyküm.
0: Aleyküm selamatullah. Bakın aziz kardeşler, bacılar, Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اُرْسِلُ bu med munfasıldı. Neden bildik? Çünkü وَمَا harf medden bitirir. Bu ilk sözdü, bu birinci kelimeydi. İkinci kelime hemzeyden bitirir. اُرْسِلُ hemzeydi. İkisinin ara yerinde bir ara var, infisal var. Fabuna dilini med munfasıl. Tabi ondan da önce gene gelipti. Ve izen kalabu ila ehlihim. Burada iki yerde med munfasıl var. Ve izen kalabu ila, bu bir med munfasıldı. İla ehlihim, bu da ikinci med munfasıldı. Böyle. Şimdi bir de dönerin bir günün dersine aldık med bedel. Dedik de ki harfi medden önce hemze geldiyse bir sözde buna dilini med bedel. Yani ilk defa hemze gelsin, sonra harf med geldiyse o zaman oğlu med bedel. Adem, utu, iman. Tabi şerdek bes elif gelsin. Elifin misali mesela Adem. Baksan hemzedi. Özünden sonra elif gelip. Harf ya geldiyse, ya meddiye geldiyse ne tek ki iman kimin? İman. İman. Hemze gelip özünden sonra ya harfi gelip ya meddiye. Bu da med bedel oldu. Mesela utu. Utu. Hemze gelip özünden sonra harf med gelip bir sözde bu da med bedel oldu. Tabi nanza uzadırık harfi meddi. Bizim Hafız rivayesinde, Asım kıraasında tabi ki hareke meddolu, ki hareke meddolu harfi med. Adem. Tabi bu aslı özü harfi meddin aslı hemzedi. Yani istemre fazla diyeyim ama özü aslı Adem'in Adem'di. Adem'di. İki hemze bir yerde yığışıptı. Ne yaparız? Tabii ki hemzeni okumak bir yerde zahmetti. Adem, Arapça dilinde ne olur? İkinci hemzeni döndürürler, harf med ederler. Nece ederler özünü? Bakarlar birinci hemzenin harekası. Fetha ise ikinci hemzeni tabi sakindi, döndürürler, elif ederler özün. Çünkü ne yakındı fethaya? Elif yakındı. Oğlu Adem olmaz, Adem oğlu. Gelsek iman alsak, hemzeden öz asılda imendi. İmen. Birinci hemze kesir, meksurdu, kesralidi. İkinci hemze sakindi. Tabi okumak imen ağırdı. Ne yaparlar? İkinci hemzeni, kisakini döndürürler, harf med ederler. Acaba vav ederler, elif ederler, ya ederler özünü. Bakarlar birinci hemzenin harekası neydi? Ona göre. Burada imende birinci hemzenin harekası kesradı. Fabu hemzeni ya ederler. Ederler özün iman. Özü aslında imendi. Ola iman. Utu tabi aslında u'tudu. U'tudu. Ki hemzedi. Birinci hemzeni dammadı. İkinci sakindi. İkinci hemzeni döndürürler. Harf med ederler. Vav sakin ederler. Olu utu. Olu utu. Bu da Aziz kardeşler, bacılar, bu da med bedeldi. Ve onun için bugün iki medde aldık Allah'ın fazlıyla. O da med munfasıl, bir de med bedel. Bel. Dönsek Kur'an-ı Kerim'e, dönsek Kur'an-ı Kerim'e, aziz kardeşler, bacılar, aldık bugün El-Mutaffifin surasını okuduk. Böyle bir telefon var bizimden, buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Ya şeysen.
0: Vallahi iyiyim elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ ol.
1: Kartla bilin inşallah.
0: Buyurun kartla. Hoş gelipsin.
1: Tamam.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل

0: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Maşallah, ağzına sağlık kardeş. Ömrünü katılmak var. Çok sağ olasın.
2: Amin. Ecmain.
1: Barakallah fik.
2: Fik Allah'ın adresi.
1: Bale, kardeşler, bacılar. El-Mutaffifin surası bizim yanımızda kaç dakika kaldı? Bir az bir zaman kaldı. Bundan da yani bu zamandan da faydalansak iyi olur. Allah Subhanehu ve Teala bu Mutaffifin surasında tabi ağır yani azap vaat etmiş ki o kimselere ki teraziden, ölçüden çalarlar. Buyur Hak Teala وَيْلُ لِلْمُتَفِّف۪ينَ وَيْلُ olsun onlara vay hallarınadı o kimseler ki ölçüden çalarlar. Yahut da tehkide çalarlar. Allah Subhanehu ve Teala bunu haram edipti. Her ne şey satılırsa, alınırsa ölçüden, tehkiden insan gere buna çok makayet olsun. Allah Subhanehu ve Teala bizim dinde Allah'ın fazlıyla, tabi hapsi dinlerde bu gibiydi. Olmaz bir insan bir insana zulmetsin. Bir insan bir insanın hakkını yesin. Bu Allah Subhanehu ve Teala'nın emridir yer üzerinde. Olmaz bir insan bir insana zulmetsin, hakkını yesin. Ne türlüyse, ne yollaysa, dille ise, sözle ise, elle ise, ayakla ise, alıp satmakla ise, hiçbir yoldan olmaz. Sen bir Müslüman insanı incidesen, hakkını yesen. Onun için, çünkü bizim insan yer üzerinde yaşar. Hayatı alıp satmak üzerinedir. Yani birimiz alan da gelsek, yani affedersiniz birimiz satan da gelsek, he alanık. Günde bak ne kadar şeyler biz aldık hayatımızda. Yani ekmek alırız, samun alırız, sebze alırız, meyve alırız, elbise alırız, filan alırız. Bu hepsi almaktı. Tabi sen kimden alsan, kanşaru satan var. O satandı. O satan da elbet bir deneden alıptı, getiripti, satır özünü. Onun için alıp satmak insanın hayatından bir parçadır. Ve İslam dini bu alıp satmak için hapsi için şurut koyup, kanun koyup, kanun. Olmaz bu alıp satmak insanın öz aklı üzerine olsun, öz keyfi üzerine olsun. Yahut da istediği gibi olsun. Çünkü insanda bir şey var içerisinde bakasan zulüm eder. İnnel insane la zalumun keffar. Zalumun keffar. İçerisinde bu var. Temah var içerisinde. Yani haz eder fazla mal olsun. Yani bazı insan da tabi insanın ne temiz eder? Din, diyanet temiz eder. O insanda din, diyanet yok ise, ahlak yok ise, kültürlük yok ise her şey eder. Ve onun için Allah Subhanehu ve Teala bu alıp satmak için bir kanun kurup, onun için fıkıh kitaplarına dönsek, fıkıh kitaplarında bir mevzu var. Dilin özne fıkhul muamelat. Nece alsan, nece satasan, nece versen, nece filan edesen, nece icare edesen, nece ortak olsan, naksı alıp satmak olan ne oğlu alasan, ne oğlu satasan, ne bakırsan bir büyük bir konudur, bir büyük bir mevzuatı. Bu da neden geldi? Hatta ki insan harama düşmesin. İnsan bir kanşarına zulmetmesin. Onun için Allah Subhanehu ve Teala burada bize diri mekayet olun. Ne ve ki alıp satmağımızda, ölçüde birbirimizden çalasız, çekide birbirimizden çalasız. Bu da haramdı. Veyl olsun o kimselere ki alandalar, satandalar, ölçüden çalarlar. Duamızı Allah Subhanahu ve Teala'dan cümlemizi hıfz etsin, saklasın haram lokmadan. Duamız Allah Subhanahu ve Teala'dan cümlemizin günahını bağışlasın. Ana babamızı affetsin, halımıza rahmet etsin. Rahmetini endirsin üzerimize, bereketi endirsin evimize, uşaklarımız üzerine, mallarımız üzerine, memleketimizi tüm hastalıktan, düşmandan saklasın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Hayırlı vakitler. Bugünkü programımız araştırma sohbeti bir yenge programla inşallah başlayacağız. Bugünkü misafirimiz bir aziz sayın ve avukat Hıdır Galip Kehir olacak. Bizim misafirimiz tabii Tisin bölgesinden bir güzel bir şahsiyetlerden birisidir. Tabii bugün programımızda Tisin üzerine konuşacağız. O bazı tarihler üzerine, o bazı geçmiş üzerine de konuşacağız. Tabii bu Sayın Hıdır Galip Kehyan'ın çok geçmişi var. Çok hizmeti var bizim Türkmen eli milletine. Ve bir gün misafir ettik bu programla. Ve bizim sizi adımıza, Kehye derim. Kehye hoş gelipsen.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bugünkü programımız sizinle başlayacaktı. Kehye. Birinci sualımız, sizi geçmişiniz, özünüzü tanıtırsanız memnun olduk. Buyurun.
1: Evet. Benim adım Hıdır, Galip Kehye.
0: Bəli.
1: Kehler aşiretine mahsubam, Tisinde.
0: Bəli.
1: Kehler aşireti de Dervişali aşiretine mahsubdur.
0: Bəli.
1: Biz Tisinde en büyük bir aşiretik. Biz Kehler bir koldu Dervişali'den, Dervişali aşiretinden. Şeceremiz de orada asılıptı orada.
0: Bəli.
1: Duvarda. Bizim dedelerimiz 1700 etrafında gelipler Tisin'e.
0: Evet.
1: Bir kısmı diyorlar, yani küçük rivayet. Birisi diyorlar Hacı Bataş Veli dervişlerinden veya sohbalarından biriymiş, gelip kalıp burada.
0: Evet.
1: Bir diğer rivayet var. Emin şey var, maliye var imiş, Emin Maliye. Müdir mal, bugün de müdir mal kim diyermişler. Kethoda mansabı var imiş. Evet. Var. 1700'den sonra Osmanlı devrinde.
0: Evet.
1: Gelip Kerkük'e. Kerkük'te tekaüt olandan sonra Tisin'i güzel görüp evlenip Tisin'de kalıptı.
0: Evet.
1: İşte bizler olanın silsilesi var, eserisiyik.
0: Evet.
1: Bir rivayede var. Hacı Derviş Ali şeyden gelmiş, Kırşehir'den.
0: Evet.
1: Kırşehir'de de bizi tanıyanlar ve etrafında köyler var. Alevi köyleri, sopular. Onlar da alesas bize mensuplar. Veya biz oradan gelmiş.
0: Evet.
1: Yani 3-4 rivaya var.
0: Evet.
1: Biz özümüz gördük. Bir sopu şeyinde, muhitinde çevresinde yaşadık. Kocalarımız, dedelerimizin dedeler hapsının sofu gördük. Bataşı sofusu. Bu şekilde Çin'de yaşadık. Suyumuz var idi, çiftçilikimiz var idi. İşte muhtelif işlerde çalıştık. İşte ben de onların bir tanesiyim. 1937'de Tisin'de de doğmuşam.
0: Evet.
1: İlk okul mektebini, iptidayını Tisin'de bitirdim.
0: Evet.
1: Sonra sanemini şeyde bitirdim, Kerkük'te. Adediyet Kerkük'te. Ondan sonra gittim Bağdat'a, Kule Zira'da, Mandi Zira'ya oldum.
0: Neçede?
1: 1960'da bitirdim.
0: Bəli, 60'da.
1: 3-4 yıl askerlik edenden sonra zabıt ihtiyatlı geldim. Tayin olarak, atanarak Kerkük'te silah dairesinde baş mühendis oldum.
0: Bəli, silah zirai dairesi.
1: Evet.
0: Bəli.
1: Başladık işe. Ta bir müddet bir boşluk hissettim. İstedim kültürümü daha fazla genişletmeye gittim. Bağdat'ta kanun, Müstahsariye Kanun Üniversitesi var idi.
0: Bela.
1: Orada 5 yıl okudum. Kanun bitirdim. Bitirenden sonra hemen bitirdim. 1-2 yıl sonra ihale oldum. Emekliye tekaüde başladım.
0: Nasıl yıl hikaye bitirdi o kanun?
1: 76'da bitirdim.
0: 76'da.
1: 83'te hal oldum tekaüde.
0: Bel.
1: Yani emekli oldum. Başladım. avukatlıkta çalışmağa.
0: Özel bir şekilde.
1: Avukatlıkta
0: Bel.
1: çalıştım ta 2003'e kimi.
0: Bel.
1: İşte rızkımızı çıkardı ve bu halla.
0: Bel.
1: Ondan sonra 2003'te Saddam sukut edende, vaziyet değişilende.
0: Bel.
1: Amerikanlar buraya gelende. İşte biz girdik, öz özümüzü attık, maruf bir şahsı yaydık. Girdik, Meclis Muhafazat Kirkü'ye.
0: Bel.
1: Türkmen olarak, Türkmen'i temsil ederek 5 taneden 1 tane Esmaniydi.
0: Bel. Yani üyelik yaptığımız orada ilk defa, ilk hocada.
1: 2 yıl üyelik yaptık.
0: Bel.
1: Ondan sonra seçim intikabat başladı. Benim sıhhatim biraz düzgün geldi. Daha ben çekildim meclisten.
0: Bel.
1: Arkadaşları devam etti. 2 yıllık ben milletime hizmet ettim kader halimce.
0: Bel.
1: O zamana göre, o zaman zorufuna göre, o zaman münasebetlerine göre, o zaman siyasetine göre 2003'ten 2004'ün sonuna kadar çalıştım Türkmen Meclisi'nde.
0: Bel, doğru.
1: Valilikte.
0: Doğru.
1: Sonradan bir de döndüm avukatlığımı.
0: Bel. Ki sen Cenab-ı Sinli olarak bir hem bir şahsi ve aynı vakitte de bir tisin edebiyatçılardan birisin. Biraz tisin üzerine konuşsa bizim için. Tisinin mesela coğrafyasını mesela, yerlerin, arkların, her taraftan yani tisin üzerine tisinin bölge, küçük bölge mesela Nahya'ydı, Kerkük'e aidiydi, ne şekliydi, tarihinden biraz konuşsa, etrafından konuşsa, buyurun.
1: Tisin bir köydü.
0: Bel.
1: Kerkük'ün 3 kilometre güneybatısındaydı.
0: Güneybatı.
1: 3,5 kilometre.
0: 3,5.
1: 3,5 kilometre güneybatısındaydı. Kerkük dentisinin ara yerinde yani kırcada yokuydu.
0: Bel.
1: Topraklı yoruydu.
0: Bel.
1: Hatta 54'e kadar.
0: Doğru.
1: Kerkük Tisin bir köyüydü. Bu köyde su vardı. 2 arka su vardı. Birine diğerde şirin su, birine diğerde kâri suyu.
0: Bel. Kâri su nereden gelirdi?
1: Kâri suyu.
0: Bel.
1: İndi köprü başı var. Köprünün altında kuyu vardı. Yer altından gelirdi. Ta Tisin'in başında çıkardı.
0: Bu kehriz.
1: Bu kehriz. Yer altı geldi.
0: Yer altından.
1: Ha.
0: Yer altıydan.
1: Yani Kadir Tuvacı'ya göre yer altı gelirdi. Hı. Ta Tisin'in başında çıkardı. Tisin halkı bunda ziraat ederdi.
0: Böyle.
1: Bu ziraat ettikleri muhtelif şeyler. Sebze satardılar, arpa, buğda, hayvançılık. Enva eşkal sebzeler ekerdiler.
0: Böyle.
1: Bunu her de satar.
0: O su çıktığı yere dehne diyerdiler.
1: Su patlayan yere,
0: patlayan yere dehne diyerdiler.
1: Bel. Ama meşru'un adı projenin kehriz idi.
0: Kehriz idi.
1: Kehriz diyerdiler. Yer altında.
0: Bu yer vardı. Altından gelirdi.
1: Bu kehriz bir nizamdı. Yer altında yeri su ta
0: Bel.
1: Yeryüzüne çıkıncaya kadar.
0: Bunlar kuyulardı. Her mesafede bir...
1: Her 50 metrede bir kuyu kazarlar.
0: Ondan sonra o dolar, o birisi...
1: Birbirine yapıştırırlar. Hı-hı. Bu kuyuları. Ta geldiler.
0: Bir slopor meylanı var.
1: Slop verirler özüne.
0: Tisine kadar.
1: Sloplara her kuyuda 3 santim indirirler özüne.
0: Bel.
1: Ta
0: yetişince sadık yere.
1: Ta yetişince 50 kilometre. Her 50 metrede bir.
0: Bel.
1: Takriben bir 3-3,5 kilometre yeri çıkar yerin yüzüne.
0: Bel.
1: Yerin yüzüne çıkan da bu taksim var idi. Yani taksim, maksam.
0: Ben maksam.
1: Maksam diyorlar. Taksim olurdu. Bölünürdü bu su. 2 tane, 3 tane herkese parırdı.
0: Herkes hesabını alırdı.
1: Kader halca ekerdi.
0: Böyle. Bu zeraatlere de verirdiler.
1: Anu aşkal. Zeraatler, meyveler, efendime diyeyim, sebzeler, tarım, buğda, arpa. Her şey ekerdiler.
0: Bel.
1: Vatisin halkının havası da çok iyiydi, elhamdülillah. Çünkü tisinde fakir yok idi.
0: Doğru.
1: Çünkü tisin
0: hapsi
1: zaraatta işler tisine o bir köyler, Türkmen köylerinden de çok macir gelirdi.
0: Bəli.
1: Yaşardı. Nişi tisinde kırkuda çok idi. Aç kalmazdı kimse. Onun için tisin imtisas ederdi köylerden Türkmenler.
0: Yani çey evi tisin o zaman tisin, yani mesela Kerkük'e karşı mesela.
1: Kerkük o zaman 1900'de seferberlikten evvel, Harbi-l Alemin Ulu'dan evvel, seferberlikten evvel 20 mahalleydi.
0: 20 mahalle.
1: 19.
0: 19.
1: Tisin de bir köydü ona yakın. Kerkük 19 mahalleydi.
0: Evet.
1: Tisin bu mahallelerin biri kadarıydı. Bu 19 mahallelerin en köyü kadar Tisin idi. Tisin'in nüfusu o zaman 3500-4000 böyle bir nüfusu
0: vardı. Nüfusu vardı.
1: Tabii 400-500 ev vardı. Sonra biz büyük olandan sonra yani vazifeye girende adadı merhalesine ulaştı. Tisin ulaştı 1000 eve.
0: 1000 ev.
1: Tisin'i kaldırandılar Saddam zamanı. 1000 eviydi.
0: Ben.
1: 1000 eviydi yerden yeksen etli hapsını kaldırdılar.
0: Ben.
1: Silindi. Bir kısmında Ba'siler zamanı Cenub'tan gelen o bir diğer vilayetlerden gelenlere Çinlerden aldılar. Nez'i mülkiyetler yani mülkünü aldılar verdiler onlara. Ben. Onlar oturdu içinde.
0: Ben.
1: Bu indi valayazal otururlar. Hele daha dönüyor sahipler.
0: Doğru. Doğru. İndi geldik ona da. Biz oraya geçmezden önce biz o Tisin'in yani Tisin içinde o yerlerin adları, yolları eğer konuşsa
1: bizim şimdi gelelim biz bu 1982'de
0: Bəli.
1: Tisin'de idamat başladı.
0: Bəli.
1: Hizb-i Dava adıyla
0: Bəli.
1: Takriben 120 tane Saddam idam etsin gençlerine.
0: 120 tane.
1: 120. 180-100 tane de koydu kaçtı harca.
0: Tabii.

0: Ondan sonra Saddam çıktı dedi. Sonra burada bunlar hariçten döndüler geldiler.
1: Bəli.
0: İşte ölenler de şehit oldu. Allah'ın rahmetine
1: Bəli,
0: girdi.
1: bəli.
0: Hizb-i Dava adıyla.
1: Bəli.
0: Ama asas yani Türkman oldukları için
1: Hı?
0: daha fazla şiddetle bunlara
1: Baskı
0: ceza
1: yaptılar.
0: verdiler.
1: Doğru,
0: Türkmani
1: doğru.
0: ibadet etmek istediler.
1: Bəli, doğru diyorsun.
0: Ha, bu bir
1: Doğru.
0: vesileydi yani.
1: Bəli. Peki konuştu siz yani mesela dervişlerden orada tekeler var idi, aşiretler kimleriydi? Sizin aşiretlerin?
0: İçinde ha biz gelah ben bu günde tisine 10-15 adam getirirler.
1: Bəli.
0: Yani biz de bu muhit içinde çevrede yaşırdık.
1: Bəli.
0: Çok zorluk çektik, zahmet çektik. Benim kalemim açıldı. Kalktım bir şiir yazdım. Ben aslında şair değilim. Yani ben bir şiir. Böyle beynime ilham geldi yazdım özünü.
1: Bir destan bir şekilde
0: Bir
1: yazdı.
0: destan
1: El
0: yazdım. Adını
1: sevgisi.
0: koydum El Destanı.
1: El sevgisi
0: El
1: destanı.
0: sevgisi destanı.
1: Bəli. Bu
0: Burada bu
1: neçedeydi ki?
0: 2000.
1: 2000'de.
0: 2000'de neşrettim özünü. O zaman da Saddam'ın daha güçlü bir vaktiydi. Ha, yani böyle Hasan döküldü ben bu kitabı neşretmek.
1: Bəli.
0: Bu kitapta
1: Buyurun.
0: kabiliyetim tahrim ederek, tahrik ederek bu tisinde olan kavramlar, mefahimleri, tisinde kullanılan ağız, dil yani, tisin dili.
1: Şivaları,
0: Çünkü tisin dili pek iyiydi. Ne
1: bəli.
0: Türkçe'ye mütesiri, ne Kürtçe'ye
1: Ne
0: mütesiriydi,
1: Arapçaya,
0: ne de Arapça'ya.
1: bəli.
0: Çünkü bunlar ayrı yaşırdılar.
1: Bəli.
0: Velev Kürtçe'ye yakınıydık. Bes adet tekalidimiz
1: Bəli.
0: fark ederdi Kürtçe'den. Onun için bunlar dillerine edebildiler,
1: Muhafız
0: muhafız
1: etsin,
0: kalsınlar.
1: bəli.
0: Güzel bir saf Türkçe konuşurlar.
1: Bəli.
0: Ben kalktım bu kitapta dedim bu dil gitmesin.
1: Bəli.
0: Bunda güzel kelimeler var, eski kelimeler
1: Eski
0: var,
1: sözler var.
0: eski
1: Bəli.
0: Türkçe şeyler var. Ortadan kaybolmasın. Bunu kaleme aldım.
1: Bəli.
0: Yazdım. Bu destanda her şeyi girittim içine. Köyün güzelliklerini, köyün sözlerini, coğrafi yerler, ekerek yerleri, biz ekilen yerleri diğer ekerek.
1: Ekerek.
0: Ekerek. Yani tisinin ekereği, yani tisinin ekilen yerleri.
1: Bəli. Biraz oxusa bizim için,
0: Ekerek diğeri
1: seyirciler
0: var.
1: için,
0: Ha.
1: dinletse bize.
0: Ve tarihi coğrafi yerler, merkezler, uşakların oyunları, toy düğünler, yaslar, sənətlər, cürhəliklər, biçinçilik, çiftçilikle, çiftçiliğe ait olan alat ve işler ve içinde olan akideler, tasavvufi tarikatlar,
1: Bəli.
0: vatanımız çünkü içinde şimdi konuşuram hem sofu cemaat var hem derviş mevlüş cemaat var idi.
1: Bəli.
0: Hem de sonradan şialık intişar etti içinde. Vacipçiliğe ait olan alet ve işler, tasavvufi ve tanınmış sofular ve şairler ve folkloru ve görkemli köyde geçen adamlar, sanat sahipleri, merkezler, hapsın, avail, aşiretler, köyün güzelliği, hayat tarzı,
1: Bəli.
0: aşiretler, aileler, adlar, hepsini girittim.
1: Güzel.
0: Bir de garip kelimeler, yabancı kelimeler ki isterdim bu kelimeler itmesin. Çünkü ben hissettim ki çünkü indi diller Araplardan biz ittisal ettik. Araplar Kürt'e girenden sonra Kürtlerden diller
1: Dilleri
0: bozulur. Asıl dil
1: bozuluyormuş.
0: kalmır.
1: Doğru sana.
0: Ben bu kitabımda bu asıl dili
1: Bəli,
0: tespit ettim. Hatta
1: bəli.
0: müstakbelde bu dil gitmesin. Çünkü bu dil yavaş yavaş bozulu.
1: Çok sağ olun.
0: Alakat içtimai sebebiyle.
1: Doğru.
0: Bunların da hepsinin sonunda açıklamasını yaptım. Yani tafsilini verdim.
1: Bəli.

0: Məsələn, yoluq kəlməsi nədir, matal nədir, məsələn, içində o geçən bu kəlmələr, gəmzi, gölbaz, bu kəlmələr hapsını açıqladım.
1: Bəli.
0: Kəlmə yazdım,
1: bəli.
0: Kəlmənin ögündə açıqladım.
1: Güzel.
0: Hər kəlməni yazdım, açıqladım. Niş açıqladım, hətta bizdən sonra gələn nəsillər bu kəlməyə baxanda,
1: bəli.
0: Çünki bugün bu kəlmə daha kullanışı az olur.
1: Bəli.
0: Hayat icabice, tatavur icabice kelimenin kullanışı az olur. Ayrı
1: ben.
0: Dil tatavur eder. Bunu bakarlar, bu kelimenin açıklaması nedir ona göre anlarlar özü.
1: Tamam.
0: İşte bu kitabımda takriben her şeyi dile aldım. Köyün güzellikleri, hayatı, derzi, havayları, aşiretleri, adam adları, tekiyeler, eseri yerler, aşiretler, bütün köye ait olan hapı şeyleri yazdım içinde.
1: Güzel.
0: Bunu 2000'de neşrettim Saddam'a. O zaman da çok zahmet çekirdim. Doğru. Yani. Korku içinde yaşırdık. Bir nevi cinastan yazdım, bir nevi felsefi şeylerden yazdım ki sarih anlanılmasın. Bes işaretle anlanılır.
1: Böyle.
0: Ha, bu şekilde bu kitabı yazdım. Adını El Sevgisi Destanı kurdum.
1: Biraz oxsa bizim kitablardan bir parçası.
0: Bunu neye göre yazdım?
1: Eski harfle yazıbsan o zaman.
0: Eski harfle yazmışam. Sonra, aynı zamanda Türkçesini yenge
1: harfle
0: basmışam. Yani
1: bastı o. Bəli.
0: Haydar Baba Şəhriyar, Hüseyin Şəhriyar, Muhammed Hüseyin Şəhriyar. Bəli. Bir Türkçe bir şey şiir yazdı. Divan, Destan, Haydar Baba'ya selam.
1: Bəli.
0: Bu Azerbaycan şairidir.
1: Bəli.
0: En büyük şairidir.
1: Bəli. Bəli.
0: Köylerin adı Haydar Baba'ymış.
1: Bəli.
0: Bu gelip şey Tebriz'e gelip Tebriz'e yaşayıp Kuliyetiviyadaymış. Sonra bir münasebetle çıkıp muvazzaf olup muvazzaf olandan sonra işte şairiymiş, şiirini farz yazarmış, bir öğün anası diğer özden sahip bir dilidir, yazdığı şiirden biz anlamırız.
1: Bəli, öz de Türk'tü.
0: Öz de Türk'tü.
1: He.
0: Diğer
1: etap edir özden.
0: Etap şeklinde, kaka Türkçe bir destan yazar adını koyar Haydar Baba.
1: Haydar Baba.
0: Bu Haydar Baba çok intişar etti, bu güzel Bəli. Bir şiiriydi.
1: Güzel şiirler.
0: Beşlik türlüğünde yazıyor.
1: Bəli.
0: Ha, beşlik türlüğünde. Bu intişar etti takriben Türkiye'de, Irak'ta.
1: Ben.
0: Irak Türkmanları 10-15 nezire yazdı bunu.
1: Nezire yani
0: nezire
1: ona benzeyen şeyler.
0: Benzeyen şeyler beşlik türünde.
1: Bəli.
0: Teze şeyde Duz'da yazıldı. Küç şey nezire. Kerkük'te 5-6 nezire. Telafer'de yazıldı. Tisin'de yazıldı. Rahmet'e Hasan Kevser yazdı.
1: Bəli.
0: 200'ü
1: Bəli.
0: Balım Baba'ya selam.
1: Bəli.
0: Mən yazdım El Sevgisi Destanı.
1: Bəli.
0: Yani Şevkül Vatan koydum adına. Hı,
1: doğru.
0: Ha. İşte bunda bazı parçalar okuyayım size ki.
1: Buyurun.
0: Yani ben onu yetişebilmem taban. O büyük şairdi. Bəli. Ben onu taklit ederek yazdım Bəli. Yani. Benim ilham kim bir şey geldi bana.
1: Bəli.
0: Ona bakarak yani onun gözümü aldım, gözüm önüne koydum, ona bakarak yani ilham geldi, bir türlü ilham yazdım, bu destanı yazdım. Buna nezire diyorlar.
1: Bəli.
0: Mesela benim destanım neyle başlarım? Ben çok cinasa girdim yani, mecaz şeklinde aldım. Hatta ki birçok sorgu suala şey ol, maruz olmayalım.
1: Doğru, o zaman.
0: Ha, o zaman. Saddam zaman bunu ben 86'da yazdım ama 2000'de tabi ettim özünü. Bir karanlık günlerde yaşadık. Onun için yani.
1: Doğru.
0: Şiirim neyden başları?
1: Buyurun.
0: Bir kaş kararır gece parda atanda. Sin dilinde kaş kararır yani karanlık olur.
1: Böyle.
0: Biz kaş kararık diyoruz. Kaş kararı olur. Kaş kararır yani karanlık olur.
1: Böyle.
0: Düşünceler hapsi birden çatanda. El sevgisiz coşar onda yatanda, yani insanın vatanı coşar, yadına düşer. yatanda başı yastığa koyanda. 100.000 selam güzel sevilen yurda, köyümüzün yüzü güleydi bir de.
1: Allah.
0: Temenni ederim bu acaba bu köy bir de dirili.
1: Ben.
0: Ama dirildi hamdolsun, hamdolsun. Ama döndürmediler maalesef bizim için. Köyümüzü, arazimizi döndürmediler.
1: İşte.
0: Köyün yüzü güldü ama çok gülmedi.
1: Çok gülmedi.
0: Ha.
1: Gülümsündü.
0: Gülümsedi.
1: Bəli.
0: Çok severdim Haydar Baba destanın. Bəli. Gül koparttım, gözel gördüm bostanın. Yaxşı yapı, çok iyi yapıdı yani. Hı-hı. Haydar Baba'nın. Hı-hı. Yok usta, ayıbı yok ustanın. Bilmez idim, ben de destan yazarım. Kardeş olduk, ince aklak kazarım.
1: Güzel.
0: Tabii ben onun yazdığını bir şat kimi görürüm. Kendine bir şattı.
1: Bəli.
0: Büyük şairdi. Memkine de ne bir ahsı tökür ona. Bir ahlardı tökür ona. Çok dolandım kurna bucak köşeni. Şad olmadım elden ayrı düşeni. Yorgun oldum diyarlara koşanı. Günler geçti üzerinden çok gemli. Dalga vurup çayı içerdim demli.
1: No.
0: Geceler oturup çayı içerdim. Demlerdik içerdim. Ha çay iç. Hatta vakit geçsin. Bir denize düştüm derindir derin. Duysam haber olur yüreğim serin. Kavuşmamız. Yani ben düşünürdüm bir gün gele kavuşuruk birbirimize.
1: Bel.
0: Kaçanlarla gidenlerle. Kavuşmamız. Yem bir gündür ya yarın.
1: Doğru.
0: Ayrılığın ahı ezer insanı. Gönül coşar yazar şiiri destanı. Bu şekilde mesela köye yoluk yolcu selamlar apar. Yoluk nerede?
1: Böyle.
0: Şimdi bir gün adamı yoluk bilmez nerede. Yani git başvur. Yoluk.
1: Yoluk.
0: Köye yol dilem onu ben arkadaşım edilem. Köy yoluk. O gidenler bir tane konuşu dedi köy yoluk. Git başvur yani. Ama bir gün adamlar bilmez yoluk nerede. Köye yoluk yolcu selamlar apar. Garip elden kim aktarır kim tapar. Eylik eden sormaz gönüller yapar. Her ne gördün yurttan mene düz söyle. Gönül gamkin görme bizi sak böyle. Vasfet mene bakak köyün necedir. Yüzden belli kafet gündüz gecedir. Yüce Allah yücelerden yücedir. Kalbin sınık söyle mene adını. Geçsem ora helbet billem dadı. Şimdi sınık kelimesi.
1: Sınık.
0: Kalbim sınık. Bir gün adam anlamaz. Sınık yani kırık.
1: Kırık.
0: Kalbim kırık. Kalbi bir tane kahirli olsa diyelim onun kalbi sınık sever derler. Ama bir gün bu kelime kullanılmır.
1: Kullanılmıyor.
0: Kim diyor kalbim sınıktı? Biz evvel kullanırdık.
1: Doğru.
0: Kalbim, onun için ben bu kelimelere girittim şiire. Hatta bu kelimeler itmesin.
1: Güzel.
0: Bizim dilimiz belaydı evvel.
1: Doğru diyorsun.
0: Ama şimdi değişilir yavaş yavaş. Mesela matal diyak, matal deyim yolda kurak nerdiven. Evvel konuşurduk. Geceler matal diyerdik. Ya yalla nerdiven kurak. Hatta bu yolu geçerken. O yol uzundu.
1: Yol uzundu.
0: Ha. Sınamani yol çümene sen güven. Ya tatlı ye. Ya da ekmekimiz yavan. Yavan ekmek yerdi. Tut bir kalem ben konuşum dinle yaz. Ne söylesem yurttan inan o çok az.
1: Doğru.
0: Ha, böyle güzel idi yani. Irak'tadır bizim yüksek elimiz.
1: Böyle.
0: Ben özümüzü de kırmıram.
1: Tabii.
0: Türkmen milletini kaldırırım burada.
1: Böyle.
0: Bak. Irak'tadır bizim yüksek elimiz. Kerkük şehri şanlı güzel elimiz. Öğrendik biz orada nazik dilimiz. Türkmen dili çok nazik bir dil.
1: Böyle.
0: Milleti sağ tutup doğru yol izi. Ülkemizde herkes tanırdı bizi.
1: Doğru.
0: Ha. Bizim tisinin geldim tisine. Bizim tisin on Kerkük'ten sonra geldim tisine.
1: Evet.
0: Bizim tisin Kerkük'ün bir koluydu.
1: Hı-hı.
0: Dört bucağı bağlar ile doluydu. Köyümüzün meyveleri boluydu.
1: Evet.
0: Ha. Hayran idim tatlı şirin sözüne. Her ne desem boşu kallam özüne. Tisin adını koymuş eski tisinler.
1: Evet.
0: Uzaklardan gelmiş bunu bilsinler. Ben o zaman diye bilmedim bu Orta Asya'dan gelip. Çünkü zaten Saddam köçürdürdü bizi. Buradan oraya, oradan oraya nef yedirdi. Ama bu şekilde tabir ettim özünü.
1: Doğru.
0: Tisin adını koymuş eski tisinler. uzaklardan gelmiş bunu bilsinler, arka arka köy adını desinler. Güzelliğin çevre diyardı senin, yaddan çıkmaz dört mevsimde düzenin.
1: Maşallah.
0: Ha, Yelak Bağa Tisin adı nereden gelip?
1: Bel, buyurun.
0: Ha, bu Tisin adı, bu şeyde ilk defa sicillat resmiyede
1: Bel.
0: Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri Osmanlı 1560'da. 1560'da bir kanun kurdu. Hı-hı. Kerkük Livası'na. Kerkük nahyasıyla tavuk nahyası var idi.
1: Bel.
0: Türkmen milleti bu Kerkük nahyası ta Çinçmal Ağzaları kimi bu mantıka Kerkük Livası hapsi Türkmenler elindeydi.
1: Bel.
0: O zaman.
1: Bel.
0: Ha. Bunu Çinliler gelip oturup işgal edip bir kısmı diğerdi bizim babalarımızdan, dedelerimizden eşittiğimize göre evet. Bir kısmı diğerdi bu eski Türkler Irak'a hicret edende veya bir yere hicret edende köylerinin, mantıkalarının, bölgelerinin adlarını evet. Orada koyardılar.
1: Doğru.
0: İşte bu Çinliler de o Sin tarafından gelipler. Orta Asya'dan.
1: Sin Türklerinden.
0: Sin Türklerindendi.
1: Bale.
0: Adını koyup da Ti-Sin.
1: Bu bir rivayet.
0: Bale. Bir de Osmanlı tarihinde 1560'da Tis'in diye geçip.
1: Tis'in diye geçip.
0: Sinler işte bakıp bu kelimeyi ya tanımır ya bilir nedir. Female bir Tis'in kelimesi koyup uydurup özünü. Bes adı millet adında Tis'in yok idi.
1: Tis'in yok idi, Tis'in idi.
0: Millet bilmez Tis'in ne, ha Tis'in bilirdi.
1: Bel.
0: Tis'in. Bir dedik, Orta Asya'dan gelip.
1: Bel.
0: Bir de şeyde, bir de bir rivayede var. Bu Kerkük'te Zab-ül Esfel'den Diyale Nehri arasında bu mantıka ki Zab-ül Esfel'den
1: bu
0: havcı.
1: Hepsi bu bölgeler.
0: Bu bölge Aşurlardan Kilden'in arayında daima muharebe olunmuş.
1: Böyle.
0: Bir köy var imiş bu Tisin köyü. Çok evet. Zengin bir köymüş. Şimdi Tisin etrafında çok eser var.
1: Böyle.
0: 4-5 köy var indi eser. Kalıp
1: hele. Eserdi.
0: Eserdi ha.
1: Eskiden.
0: Tisin etrafında her bir kilometrede bir köy var.
1: Böyle.
0: Zengin bir mantıkaymış. Bunlar işte hurup olup, arayelerinde dövüşmek olup, kildaneler de anaşırların. Bunlar köçen köçüp adı Tişine'ymiş.
1: Tişine.
0: Onlar köçüp, gidip bu Tisin kalıp.
1: Hı-hı.
0: İşte sonra Türkler gelip, verimli bir yerdi, sulu çok.
1: Böyle.
0: Türkler oturup orada Tişine yerine Tisin diyorlar.
1: Tisin yani lazım. Böyle.
0: Bu şekilde... Eşittiğimiz rivayetlere göre böyle geçip. Ama Osmanlı tarihinde 1960'da Sultan Süleyman'ın Harun devrinde bu Kerkük'e bağlı bir köymüş. Kerkük nahiyesine bağlı bir köymüş. O zaman 3 mühim köy var imiş Kerkük nahiyesine bağlı.
1: Köyler kim nasıllardı?
0: Bir Leylan,
1: Leylan,
0: bir Tercil, bir Tisi. Bir de Kerkük kasabası.
1: Böyle.
0: Bu dördü Kerkük nahiyasını teşkil edermiş. Dört. Kerkük nahiyası bu de bu mantıkalarda çok soğan ekilirmiş. Soğan. Bu Irak bölgesinin hapsında soğan çünkü bu mantıka yeri şeydi. Tıniydi. Mantıka tıniydi.
1: Böyle.
0: Burada soğan iyi yetiş.
1: Böyle.
0: Osmanlı Devleti kalkıp bir kanun çıkardı. Kerkük'te bu özüdü.
1: Böyle. Böyle.
0: 1960'da.
1: 1560'da
0: bir kanun çıkardı.
1: Böyle.
0: Kerkük nahiyesi. Bak. Kerkük nahiyesi. Leylan'da. Ve Tisin'de. Ve Kerkük'te. Ve Tercil'de ekilen soğanlardan zeribe alınmışla vergi. Eğer ekilsin eğer ekilmez.
1: Böyle.
0: Ekilirse ekilmez. Hatta tecrübe.
1: Bu mantıkalarda.
0: Ha vergi alırmışlar. Yani Tisin bir zirai mantıkaymış. Kerkük de 3 büyük köyden ibaretiymiş.
1: Böyle.
0: Tasavvur ile o zaman Leylan köyü Nancaymış bilirsem. O zaman Leylan takriben 240 eviymiş Leylan.
1: 240 eviymişler.
0: Leylan.
1: Ben.
0: 240 ev. O zaman. Ha. Tez ona gene kadarlık. Tercil. Sinde 93 eviymiş.
1: Sinde 93 eviymiş.
0: Ha, ben. O zaman. Ben o zaman nüfus azydı.
1: Ben tabii.
0: Doğru. Kerkük'te 220 eviymiş.
1: 220.
0: Ha. Türkmen ekseriyeymiş.
1: Ya böyle.
0: 100 Kerkük'ün içinde 154 şey var imiş. Türkmen. Kalanı Yahudi Mesih'i.
1: Yani Hristiyan da var imiş
0: Hristiyan
1: orada.
0: Yahudi var idi orada. 104 ev Yahudi var imiş. 53 ev Mesih'i. Kalanı 154 ev Türkmen.
1: Türkmen'de.
0: Ha. İşte yan aşağısına Tersin Türkman,
1: Bale.
0: Tercil Türkman, Bale. Tersin 93 il.
1: O zaman tezemezde de varmış tabii.
0: Tezme var idi, beşir var idi, hapsi var idi.
1: Mesela tavuk var idi.
0: Tavuk Osmanlılar gelende bu köyler hapsi var idi. Yani biz senin de Türk Irak tarihine say, acib ben okudu yani okumama göre o zaman Osmanlılar gelende Sultan Selim'in kanunu Irak'a gelende
1: Bale.
0: Bu kanunu niç çıkardı? Çünkü ya bu köyler olmasaydı halen çıkardı bu kanunu.
1: Bale.
0: Ama ben Havice'de böyle değildi. Havice'de köyme yokuydu.
1: Havice'de yokuydu köyme.
0: Yok. Ben Havcan'ı gördüm 1950'lerde. Havice buradan çıkardı bir tek köy vardı şeyde. Yayçı'dan oyna. Havcan'ın nüfusu 11 biniydi.
1: 11 biniydi. Ha. Doğru,
0: bütün havuzu.
1: Bale.
0: Beyneme Kerkük o zaman Osmanlı zamanı 20 bin tesavvur et. Yalos Kerkük merkezi.
1: Bale.
0: Mahade köylerden başı.
1: Bale. Kağıt sinlerden sinden bir eserleştir bizim için. Eski sinden.
0: Eski sin.
1: Yani mesela tekkelerden, aşiretlerden, siz bu aşiretinizden. Mesela bu tasavvuflar neydi? Dervişler neydi?
0: Ha. Eskitsin dedik.
1: Sufi evler var idi acaba? Tasavvuf evleri ne diyendi?
0: Bak burada Leylan 218 ev, Tercil 242 ev, Tisin 93 ev,
1: Bale.
0: Yahya 67 ev. Bunlar hapsi Türkmaniymiş.
1: Bale.
0: Ve bunlar o zamanın adlarını bu kanunda geçiri, hapsi Allah verdi, güvendik, tengiri verdi. Yok Tanrı sonradan oğlum. Türkler sonradan tengirini Tanrı'ya çevirir. Burada gelir, sicilde gelir, tengiri verdi.
1: Tengiri verdi.
0: Yani Allah. Allah kulu Abdullah. Tengiri vermiş. Yani Abdullah. Yani o zaman bu mantıkalar hapsi saf Türkçe konuşurmuş. Hele dillerde değişmeyeyim. Tengeri Türk dilinde Allah'tı.
1: Allah'tı bari.
0: Sonra Tanrı Türkler Tanrı'ya döndürdü.
1: Tanrı'ya döndürdü.
0: Yani tasavvurlar o zaman bunlar nece bir Türkçe konuşurmuş.
1: Böyle.
0: İmam kulu Allah verdi. Tengeri. Tengeri vermiş. Veledayden Allah kulu. Beşir'de aynı tengiri vermiş, Allah vermiş, Allah veren, Allah kulu. Hapsi bu ne? Allah, şah kulu, budak, bayındır. Hapsi bu adlardan ben. Sevindik, güvendik. Nece bir adlarda nece bir dil konuşurmuş o zaman.
1: Ben.
0: İşte bu, Tisin de bu köylerin aynı birindeymiş. Bes bu köylere galip yani sofular imiş.
1: Sofular.
0: Ha o asırda Şia kelimesi yokuydu mefhumu.
1: Yani alem tasavvuf taniydi.
0: Tasavvuf.
1: Yani, tasavvuf.
0: Bunlar, sofi kelimesi var idi.
1: Tabi camiler yokuydu o zaman.
0: O zaman tekiye var idi.
1: Tekiye var idi.
0: Bir de ocak evi var idi.
1: Bir de ocak evi.
0: Ha.
1: O ocak evinde sofiler var idi.
0: Sofiler otururdu.
1: Bale.
0: Teammül ederdi, ehl-i beyti methederdiler.
1: Bale.
0: Her adam 2 beyt, 3 beyt, 5 beyt bu Alevi şairleri Ehl-i Beyt'i methetmişti. Sinler de onlardan bir parça olduklarına herkese kaderi halice Ehl-i Beyt'in imamları metinden bir 5-10 beyt bilirdi.
1: Böyle.
0: Adamlar çok bilirdi, adamlar az bilirdi. Oturandalar ben gördüm, yetiştim. Akşamlar meclise otururdular, herkes 3-4 beyt okurdu.
1: Ezberinden
0: methi, okurdu. Methi Ehl-i Beyt diyordu, methi Ali.
1: Böyle.
0: İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ehl-i Beyt'i methederler. Bir parça ahlak, bir parça namus, haya, yani alakat içtimaiye kuvvetli, fakir örekler yanardı. Tam İslam ahlakını tatbik ederdi.
1: Doğru diyorsun. İle en son sonda 70'lerde zannedersem, 60'lardan sonra biraz şeriat geldi bura. Mullalar geldi filan, şıhlar geldi.
0: Şeyler
1: değişindi biraz.
0: Değişildi, ne vakit değişildi? Şia alimlerini Necef'ten buraya gezmeye geldiler. Şeye, tebliğe. Necef ben. Alimleri, bu mullalar.
1: Ben.
0: Ondan evvel bizimkiler diyardı Cehferi. Yani mefhum, İslam aleminde Cehferi diyardılar. Şia kelimesi yokuydu.
1: Doğru.
0: Ondan sonra yavaş yavaş teşeyyuh kelimesi, Şia
1: kelime,
0: kelimesi,
1: bu kelime girdi ortaya.
0: Bu kelime ben. Girdi ortaya intişar etti.
1: Ben.
0: Eskiden Cehferi diyardılar.
1: Eskiden Cehferi diyardılar.
0: Ha.
1: Bale.
0: Şimdi Türkiye'de de Şia demezler. Cehferi diyorlar.
1: Bale.
0: İmam Cehfer Sadık'ın fıkhı üzerine bale. Yani.
1: Bale.
0: Bu şekilde geçerdi.
1: Şia yani Arap kelimesi oldu o zaman.
0: Şia teşeyyü Arap kelimesi. Yani Ehl-i Beyt'e muhali olan, bale. Seven teşeyyü. Ehl-i Beyt'e muhali olanı diyorlar. Teşeyyü Şia. Muhib Ehl-i Beyt.
1: Bale.
0: Arapçada. Ama Türkçesi şeyiydi. Ehl-i Beyt seven.
1: Bale.
0: Sevenler muhib Ehl-i Beyt diyordular. Ehl-i Beyt seven. Muhib Ehl-i Beyt. Böyle var idi.
1: Biz dünen görüştük. Sen maşallah bugün dedi bir parça şiir hazırlamışam, yazmışam bu gece. O şiir de okusa seyirciler için bugün sürpriz diye bakak. Eşittirse bize de.
0: Ama ondan evvel yani tisinlerin şeylerinin tisinde olan aşiretler, şeylerinden biraz konuşsak.
1: Bir seri bir şekilde onlarla konuşsak hatta o şiirle geçecek son.
0: Mesela tisinde işte Derüşüalli kâhler var,
1: ben, ağalar var. Kâhler var idi.
0: Hasaflar var.
1: Hasaflar var. Bu aşiretler idi.
0: Bu aşiretler var.
1: Böyle.
0: Kalan şeyler var, şairler var. Tisinde büyük şairler var. Hasan Kevser mesela, Celal Rıza Efendi.
1: Böyle.
0: Bunlar büyük şairler, lahasaten Celal Rıza Efendi bir takriben feylesuf derecesinde bir adamıydı. Tisinde taziye, adet, tekalit, taziyeler nece geçerdi. Tisinde yer adları.
1: Yer adları.
0: Onlardan biraz bahsedelim. Tisinde yer adları, yol adları. Bak, mesela tisinin yol adları bu senin bahçeleri. Ha. Mesela bağ bahçeden rengi renk kuşlar saynardı, bestelerin yalnız işler aynardı. Kanat çalıp sevde işten kaynardı.
1: Evet.
0: İki dattır, iki dattır, yani dünyada iki garize var.
1: Evet.
0: Süren alem cihana, işte Allah böyle alışta Allah böyle kurmuş dünyanı.
1: Evet.
0: Bağlar dolma, alma, erik, şeftali, çok az idi, köyde ağır gevdeli. Resenlerimiz hapsi belli dedeli.
1: Evet.
0: Resenler yani kocalı dedelerimiz.
1: Dedelerimiz.
0: Dedelerimiz diyerdik. Evet. Resen diyerdik. Evet. Serin olur yeşil ağaç gölgesi, şirin olur. Herkesin öz ülkesi. Mesela üzümlük, diyeğin, çeşembe sür, aynı çizimde var idi.
1: Çeşembe sür var idi ha?
0: Ha, çeşembe.
1: Nelerdi çeşembe?
0: Baharda çeşembe sür, çeşembe sür seyranı. Kızlar gezer, insan olur hayranı.
1: Evet.
0: Irak olsun geçsin kızlar kıranı. Demle çayı, mavi koru samavar, koru lügü. Gelsin bir gün kim kalır? Yani samavar koyarlar. İşte hafle ederler. Bayram, çeşembe süre çıkardılar tisinlerde. Araçlar, düğünler, efendime diyeyim, yemekler, toyaşları. erkeklerin giyişleri, sevgi, hüb, bir de beyramlar, beyramlarda ne yemekler olurdu, bir de taziyeler, bir de yatırlar, eserler. İşte bu şekilde yer adlarını sayalım. Bağıntısının yer adları necədir? Kötüsünün Türkmanlığını ispat edir. Yer adlarını necə sayayım? Çox-çoxdur yer adları.
1: Bəli, buyurun.
0: O yerlərin indi birisi yoxdur. Kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Eşidədəm sanki kalbimdə oxdur. O yerlər hapçı getdi. Kalmadı. Kalbime bir ox vurublar. Üzərliklər, Qərca, Həsək, Üçtəpə, 50 adım, Üçtəpə, 50 adım yol geçənlər Kültəpə.
1: Kültəpə.
0: Bax, nə gözəl adlar.
1: Bəli.
0: Ocaq ilə Qoruq yolu düz gider. Qoruq.
1: Qoruq,
0: qoruq yolu. Qoruq həm məhmiyyədir yani. Türk, Ərəbcə məhmiyyə deyirlər.
1: Bəli.
0: Qoruq yolumuz var idi. Ocaq yolumuz var idi.
1: Bu yollar idi.
0: Bu yollar idi.
1: Bəli.
0: Hə, Qapqıranlar. Kapı kıranlar. İki yolun arası. Gülleri var. Kırmızı kırmızı var. Efendime diyeyim. Dingek atlar. Dingek arkı çöker. Dingek gölüne savacak. Savacak var idi. Savacağımız
1: savacak
0: vardı. Üskekten suya şey ederdik. Sıyranırdık. Sıyrançuk. Sıyrançuk. Sıyranırdık. Ahta sular geldi çok idi su. Geldi su. Savacakta düşer yolun savacak. Soluna. Yel arxılar, əski tisin qoluna, dəhnə yolu, kəriz yolu, bunlar hapsı, işte o yollar, şey, imam yolu, Bağdat yolu,
1: bəli.
0: Çay arxı, dərə yolu, bəhrə yolu, bənd arxı, xurmatı yol, çardaqlı yol, kənd arxı, arpa təppə, bəhrə dibi, dərəcik, uzun qura, ağdaş altı, təpəcik. Nə adlar?
1: Təpəcik, ha, doğru.
0: Görsən? İşte
1: sağ
0: bu
1: olasın
0: şekilde,
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi bu şekilde çisinin, yani eski çisini ne kadar yasay, adam hakkını vermek bilmez eline.
1: Çünkü bu ben destende gördüm, var, kim isteyen de olursa okuyabilir o zaman.
0: Ha.
1: Tamam, okuyan, sağ olun.
0: Okuyan bir, işte bunu görsün, okusun.
1: Tamam.
0: Hapi bu şey
1: şiir de okusa bizimki son olarak.
0: Valla.
1: Ya şey, bakalım bugün şiir ne yazmışsın bizimki?
0: Bu şiiri dün en gece yazdım.
1: Tamam. Bir parça, bir kısa parça.
0: Ha. Türkmen milletinin geçirdiği vaziyet.
1: Bəli.
0: Ve konumu üzerine düşüncemi şiir şeklinde felsefi bir türlü yazdım.
1: Bəli.
0: O da bu şekildedir.
1: Buyurun.
0: Günümüzün sırrını bul. Yani bugün ne var? Bu sır nedir? İçinde yaşadık.
1: Bəli.
0: Günümüzün sırrını bul. Bir acayip bir rüya gördüm. Düşün onu tabir et. Geziyorum, barlı bağda ama her şey bana kıt. Yani bizim bağlarımız var idi, ne kadar verimliydi. Ama şimdi bir bağımız hapsi
1: bir şey kalmadı.
0: Bir şey kalmadı.
1: Kıt oldu, kıtlık oldu.
0: Geziyorum, barlı bağda ama her şey bana kıt. Bir şey kalmadı. Kıt yani az. Diyorlar, bağ, diyorlar bağın değil, saydığı gibi bağ. Bizi çıkarttı yerlerimizden hapsi. Derbede etle bizi.
1: Derbeder.
0: Ya diyorlar degil, bağın degil, gölgesinde durma git, çevrimli bak, evvel bağın etrafına hasar uğrar, çevrimli bak derdi.
1: Bəli.
0: Çevrimli bak içinde her şey, çevrimli bak içinde her şeyi buldum yalan. Bu şeylerimiz hapsi, hayallerimiz yalan oldu.
1: Bəli.
0: Kendine yalan oldu.
1: Bəli.
0: O hayallerimiz ki içinde yaşadık uşaklık devrinde.
1: Bəli.
0: Eski devirlerde, bu o devir Saddam devrinden geldi, hapımızı yalan etti şimdiye kadar.
1: Bəli.
0: Yalan bir hayat yaşıyor.
1: Bəli.
0: Geziyorum, öz şehrimde sanki matal afsanedir. Öz şehrimde geldin ama bir hayal, afsanedir, mataldır.
1: Bəli.
0: Sağ sola geziyorlar sanki millet mastanedir. Millet geldin ama sarhoş gibi gezir.
1: Sarhoş gibi, mastan.
0: Ha. Dümü getti, o düş beni. Bu ne haldir, ne zaman? Bu hal, ben konuşuyorum, çok dümü getti. Dümük meşgul yani.
1: Bəli.
0: Eski kelime, dümü getti, o düş beni, o rüya, hayal.
1: Bəli.
0: Bu ne haldir, ne zaman? Şehrin halkı seyredir yabaneler, kef ile gezer. Şehir halkı seyrediyor yabaneler, kef ile gezer. Gayret kavan, yiğit kesler, gördükçe yüre gezer. Tamam, herkes görür, yüreğin hazır ama bir söz diyebilmeli.
1: Doğru.
0: Hep millet hasret çekir. Kim inanır, kim arar? Gel arkadaş, sen benimle bu derde döz, gel dayan.
1: Doğru. Ha. Sağ olasın ki, memnun olduk. Teşekkür ederiz. Sen o sözler.
0: Gel arkadaş, sen benimle bu derde döz, gel dayan.
1: Sağ
0: bugüne dayan, gel yine.
1: Doğru insan. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Bugün konak ettiğimiz evimizde, tabii biz programımız bugün burada kaydettik. Çok teşekkür ederiz. Size çok sağ olasınız. Allah uzun ömür versin size inşallah. Gelecek programlarda da inşallah bir ayrı buluşma yapacağız.
0: İnşallah
1: sizde,
0: ben
1: inşallah.
0: Müşerref
1: sağ olasınız. Oldum. Teşekkür ederiz
0: sağ
1: size.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Misafirliğe. Gelmenize çok sevindim ve müşerref oldum.
1: Sağ olasın.
0: İnşallah bunu görüşmeleri
1: sağ olasın,
0: milletimizden kesmeyin ve her bütün malumatı olan kimselerde
1: inşallah.
0: Koy bunu tespit, tarihe yazılan bir konudur bu.
1: Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bugün programımız son noktaya geldi. İnşallah buluşma üzerine gelecek programda herkese kalın sağlıktan Allah'a emanet. Eyvallah.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kuzey Petrol Şirketi, Kuzey Gaz Şirketi ile petrol ürünleri, su kanalizasyon ve su kaynakları dairelerine, Kerkük Belediyesi'nin yeşil alanlarla orta refüjlerin savunulmasına yönelik çalışmalarını desteklemek amacıyla tanker tahsis edilmesi talimatını verdi. Kerkük Valisi Ağa, ücretsiz öğretmenlerin sözleşmeli kadroya alınması sürecinin hukuki ve mali prosedürler çerçevesinde takip edileceğini belirterek dosyanın ihmal edilmeyeceğini ve öğretmenlerin haklarının yakından izlenmeye devam edeceğini vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, Başbakan Ali Ezzeydi'nin 1 milyon arsanın dağıtılması için başlattığı kampanya kapsamında Tapu Kayıt Müdürlüğü'ne destek vermek ve arsa dosyaları üzerinde çalışmak üzere bir personel ekibi oluşturulması talimatını verdi. Kerkük Valisi Ağa, ilgili birimlere 7304 sözleşmelerin işlemlerini tamamlayıp herhangi bir mali yük oluşturmadan ilan etmeleri ve dosyaları Maliye Bakanlığı'na göndermeleri talimatını verdi. Bütçeye dahil edilmesinin nihai kararın Maliye Bakanlığı tarafından verileceğini belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi Kor General Zeyd Huşi, Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Muhammed Kasım'ı ise Federal Polis Kuvvetleri Komutanı olarak atadı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede hükümetin projelerin finansmanı amacıyla ortak bir Irak-Almanya fonu kurmayı hedeflediğini ifade etti. Zeydi, hükümet yolsuzluğun her türlü mücadelede kararlıdır ve Irak'ın ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesini sağlayacak açık ve cazip bir yatırım ortamına dönüştürülmeye devam edecektir, dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi, ekonominin güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve silahın yalnızca devletin kontrolünde olması konularının hükümetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Petrol Bakanı Basım El İbadi, Washington'da enerji sektöründe imzalanan anlaşmaların toplam değerinin 200 milyar dolara ulaştığını ve bunların yatırım açısından yeni fırsatlar sunduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında aynı aileden 6 kişi dahil olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları Kuveyt'te erken uyarı ve taktik radar sistemlerini hedef alarak imha ettiklerini açıkladı. İngiltere, İran'a yönelik saldırılarda kendi askeri üslerinin kullanılmasına onay verdi. CENTCOM, İran'a yönelik operasyonlarda üst üste 11. geceyi tamamladığını duyurdu. Amerika Savaş Bakanı Peta Hest, İran'a yönelik savaşın maliyetinin şu ana kadar 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hamas'ın yeni lideri Halil Eyhayya, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze şeridine akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabuluculuk girişimlerini takdir ettiklerini ifade etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه شركتي نفط الشمال وغاز الشمال ودوائر المنتوجات النفطية والماء والمجاري والموارد المائية بتأمين صهاريج لنقل المياه لدعم جهود بلدية كركوك في سقي المساحات الخضراء والجزرات الوسطية خلال شهري تموز وأب. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن إضافة المحاضرين إلى العقود ستتابع وفق السياقات القانونية والمالية، ويشدد على أن الملف لن يهمل وأن حقوق المحاضرين ستبقى موضع اهتمام ومتابعة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتشكيل فريق من الموظفين لدعم دائرة التسجيل العقاري في المحافظة للعمل على ملف قطع الأراضي ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي زيدي لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه الأقسام المعنية في المحافظة باستكمال إجراءات العقود 7,304 وإعلانها دون تبعات مالية ورفعها إلى وزارة المالية، وهي من ستقرر شمولها الآن أو في موازنة 2027. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يعين الفريق الركن زيد حوشي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم قائدا لقوات الشرطة الاتحادية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني فريدريش ميتروس، ويؤكد أن الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل مشاريع. الزيدي يؤكد أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء علي الزيدي يزور إيران الخميس، وملف الغاز سيكون على رأس الملفات. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يكشف أن الاقتصاد ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة هي أبرز أولويات الحكومة. وزير النفط باسم العبادي يكشف أن اتفاقيات واشنطن في قطاع الطاقة تصل ل 200 مليار دولار وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار. وزير التجارة مصطفى نزار العاني يعلن اختتام الموسم التسويقي للحنطة باستلام 4.8 ملايين طن. وزير التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي بدءا من الغد. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1.
4: Gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Kertyüğün Musalla Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra meslek lisesine kaydoldu. Babası vefat ettiği için kimsesiz ve yetim büyüdü. Mehmet Kazıoğlu'nun annesi hem annelik hem de babalık yaparak hayatını adadı. Babası vefat ettiği için kimsesiz ve yetim büyüdü. Mehmet Kazıoğlu annesi hem annelik hem de babalık yaparak hayatını adadı. Türkmen milleti o dönemde büyük sıkıntılar yaşıyordu ve bu durum genç Mehmet Kerim Kazıoğlu'nun derinden üzmüştü. Milletinin acısını dindirmek için bir genç olarak kollarını sıvadı. Her zaman milletinin yanında oldu ve onların duygularına tercümanlık etti. Kazıoğlu genç arkadaşlarıyla omuz omuza harekete geçti. 70'li yıllarda zalim rejimin getirdiği zorlu şartlara rağmen asla pes etmedi. Ölümü göz önüne alarak büyük bir mücadele verdi. Annesinin göz bebeği olmasına rağmen dava çok daha önemliydi kendisi için. Mazlumların sesini duymak onlar için müreffeh bir hayattan çok daha huzur vericiydi. Bu uğurda kendi rahatından ve güvenliğinden vazgeçerek asla çekilmedi. Zalim rejim bu durumdan haber alınca Mehmet Kazıoğlu ve arkadaşları kendilerini bir anda zindanlarda ve işkence altında buldular.

0: Başka bir şahinle bugün beraberiz. Bir Türkmen şahini. Dağların ta zirvesinde yuvasını kuran bir Türkmen şahini. Mehmet Kazıoğlu. Programımıza hoş geldin.
1: Sağ ol. Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Var olasın. Önce sizi öz dilimizle tanımak isteriz. Tamam. Milletimizle tanıtmak isteriz. Tamam. Buyurun sizi dinleyelim.
1: Ben adım Mehmet Kerim Kazıoğlu. Çerçük Musalla Mahallesi'nin orada dünyaya geldim. Musalla İlkokulu'nu orada bitirdim.
0: Nasıl tarihte dünyaya geldiniz?
1: 1956
0: yılında
1: Musalla'da. Ben.
0: Bu okumağı, tahsili, mektabı, harada okudu, harada bitirdim.
1: İlkokul Musalla'daydım. Musalla'da bitirdim.
0: Ben.
1: Ortaokul aynen Musalla'daydım. Musalla'da bitirdim. Ve o bir son okul yani edadiyanda Musalla'dan sınavda bitirdim.
0: Bari. Siz siyasi tutuklularımızdan birisisiniz.
1: Bari.
0: Türkmen mücadelesinde, Türkmen davası için yıllar uzu verdiniz. Hı. Ve 10 sene hapis cezasına çatırıldınız. Zalim Baaz rejiminin mahbuslarında yattınız. Hı. Siz bu konuya nece başladınız? Önce siz mektepte, mektepleri Kerk'te bitirdiniz.
1: Bari Kerk'te bitirdim.
0: İlkokulu, lisani. Lisani sınavı bitirdim.
1: Lisanı bitirdim. Ondan sonra gittim Musul'u bitirdim. Cemaat Musul'a gittim.
0: Musul'a gittim.
1: Ben de Musul'dayım. Musul'da olandan Musul'da daha...
0: Mahat Fenni Musul'da mı?
1: Mahat Fenni'dir.
0: Mahat Fenni'ye
1: takdim ettik hara askeriyeye.
0: Bari.
1: Geldi kim istedir askeriye takdim etsin.
0: Takdim ettiniz.
1: Biz de takdim ettik askeriye. Hendese okuduk. Bari. Başladık hendese okumağa.
0: Hendese okumağa Bağdat'ta.
1: Bağdat'ta.
0: Siz yetim büyük oldunuz.
1: Bari ben babam yok. Yetim beslendim. Ben bir baba, koca, biz baba diyardık o zaman. Baba.
0: Nenemin babası.
1: Nenemin babası.
0: Ha. Onun evinde büyük
1: oldu. Onun evinde büyük oldu.
0: Baba vefat etti.
1: Babam vefat ettiğinde ben uşağıydım. 3 yaşındaydım. Ha. Babam vefat etti.
0: Yadıma gelmez.
1: Yadıma gelmez.

0: Malumuzdu 70'lerde bir hadise oldu Çarşı'da. Rahmetli Mehmet Fatih Saatçı'nı öldürdüler. Öldürenler insanlar. Onda o öldürendeler bizde bir heyecan oldu.
1: Millet olarak.
0: Millet olarak. Biz hasten biz canciydik Mutavus'ta ilk ortaokuldaydık. Bizde bir heyecan oldu. Heyecan ondan pazar başladı pazar heyecanlanmaya. Başladık. Benim de yardımdaydı. Bana teklif olun diye dedi git bir tebliğ ile bu tüccarlar hapsat tüccarlar kapatsın can şey katılın.
1: Kim tebliğ etti sana?
0: Bana vaktinde Allah affetsin Rüşdi.
1: Rüşdi Reşat Sarih.
0: Rüşdi Reşat Sarih. Ha ben onu yüzden çok ilgilenmedim. Babası da muhtarımız idi. Özde yok lan. Bir kardeşi de benimle kanım kulyedeydi, Musul'daydı.
1: Yani sana dedi git tüccarlar al çok tüket sana kapatsın.
0: Sana kapatsınlar. Kim var memleket halkı? Özür memleket halkıydı hapsi. Bir böyle iş hadisi olubdu. Valla ben de gittim. Faysal Berber var idi. Allah affetsin. Faysal Berber bana da aslında dedi yoldu geldi. Ben bunları hapsinin yolunu tebliğ ederim. Ala bir halime de bir kişi verdi. Kişi de doğu da kardeşlik müzellaydı. Dedim ne yapar aslan yuvasını. Orada da Serdai Hasan'a aynen hakikati cemaat edilsin.
1: Herkes kapatsın.
0: Herkes kapatsın.
1: Millet hükümete karışar, tepkisini göstersin.
0: Göstersin. Bizler ağırlığımızla zaten, bizler Türkmen'le zaten çarşı, bizler çarşı ki ne zaten, Türkmen ne zaten. Gösterdi gözlerine. Bende.
1: Gittim. Tebliğ ettim.
0: Bende, tebliğ ettim. Ondan sonra rahmetin şeyine katıldık.
1: Cenazasına
0: katıldık. Bazar
1: çok
0: kapandı.
1: Çok kalabalık bir cenaze oldu.
0: Bazar dünya kapandı. Kimse çıkmamıştı. Bazar kapandı, çarşı küçük. Yani hatta hükümet mat etti. Bir böyle şeyler vardı.
1: Bir cenaze marasimi oldu.
0: Ha, bir böyle.
1: Ondan sonra millet artık tepkisini göstermeye başladı da daha hükümet durmadı. Ondan sonra bir kültürel hak istedi.
0: Böyle.
1: Mekteplerimizin açılmalı.
0: Tamam. Diğerimiz Türkmenca, Türkmenca mektebi değil. Türkmenca dilini açmak mekteplerini istedik. Ki diler hukuk, sakafiyet, Türkmeniyet işlerde bunu istedik özlerinden. Sonra dedeye diyeyim bunlar başladılar zulmetmeye. Ne ta ki bizim muallimlerimizi cünuba naklederler. Dedeye diyeyim bizim muvazzaflarımızı o yan bir yana atırlar naklederler. Bizden teyini etmirler, bize ihanet edirler. Sonra kalkır öz bildikleri insanları cünubtan getirir buraya, yerleştirir buraya. Onun üzerimize ağaydır, onun üzerimize paşaydır. Ve bizde ne oldu? Bir heyecan oldu ve biz bunu kabul etmedik. Başladık.
1: Ne ettiniz?
0: İzraba. İzrab ettik.
1: Talebe izraba.
0: Talebe izraba. Mektepler başladı, devam etmemeye. Durduk mektepleri bir yani tebliğ ettik. Ne de şey tebliğ ettik? Aynı mektebe tebliğ ettik. Baba devam yoktu, koymadık işte devamı gelsin. Zincir aldık, kapılara vurduk, devam yoktu gitmesi. Ve o zaman da zincir önünde beni kavaladılar. Rahmetli Rüşdi Allah affetsin. Mevcut idi. Beni kavaladılar kaçtım. Ben kaçtım. Bir de ne var idi?
1: Nece bildi sen takip etmeye başladı? Rüşdi dedi sana.
0: Rüşdi dedi durma git.
1: Rüşdi sahibi dedi sana. Dedi, sen takip etmeye
0: başladın. Dedim ama durma git.
1: Durma.
0: Ha dedi durma git kalma burada.
1: Bari.
0: Allah affetsin. Özü harada durmuştu. Avcı Cami'nin yan aşağısında. O kuruna bir kuruna var orada bari durmuştu. Ben gittim. Sallada talebeydim. Ben kaçtım. Bari. Kaçandam hemen sahayanda bir dönüş var. Bari. Orada bir arkadaşım var. Bizimle talebe ayladı. Muayet Kurşit. İndi ayadımdadı. Valla Muayet Rahsan aldı mani içeri. Muayet Mehmet Kurşit. Aldı mani içeri. Dedi cid tarafı alır sana.
1: Bari.
0: Bir kardeşi gazi indi kalıp derzi. Hatta dedi bana Eyyub diyor indi. Sordu buradaki oğlan kim idi kaçtı? Mehmet dediler yok Eyyub idi. İndi bu bana Eyyub diyor.
1: Sani emin adamlarına Eyyub
0: olarak. Eyyub.
1: Onlar da Muhammed Aktar.
0: Onlar da Muhammed Aktar'la.
1: Sani o adı bunların yanında Eyyub kaldı.
0: Bunların yanında Eyyub kaldı. İndi bana Eyyub diyor. Bu oğlan indi bana diyor. Hatta ben salada usta da ondan gelirdi sorardı bana. Diğer Eyyub Efendi ne desen diyelim sağ ol.
1: Sonra siz mektepleri kapadınız.
0: Sen kapadım
1: mektepleri. Onda mektepler. Da talebeydin.
0: Talebeydik onda biz. Talebeydik ben mektepler.
1: Sana müdür kimse demedin. Nasıl kapsam talebeler koymuşsunuz girsin mektebe.
0: Biz özümüz.
1: Bildiğim kadarıyla Şemseddin Tahir müdürüydü.
0: Şemseddin Tahir müdürüydü. Bilmem. Şemseddin Efendi çağırdı dedi. Size dedim usta biz haberimiz yoktu. Biz özümüz gelmedik mektep. Ama kapamakta inkar ettik. Dedik biz daha geldik. Ne vakit boynumuza kalsın. Adam da yaradı bize yani doğrusu adam da. Emin geldi mektebe. Adam bunları istirik, bunları istirik, bunları istirik.
1: Rahmetli Şemseddin Tahir müdür.
0: Müdürüydü ha. Şimdi de yardımda Allah affetsin özün. Arka kapıdan çıkartmadı dedi. Git biz seni de aktarlar yer kaçı git. Kalma mektepte.
1: Sana kaçırttı.
0: Kaçırttı beni. Döndüm mektebe. Koymadım mektepte kalım. Nakletti beni müstakbele. Mendeli mektebi yenice açılmıştı. Musalla'da şey kasapkanada. Mutavusat Mendeli. Musalla'da nakletti beni Mendeli'ye. Oradan nakletler beni müstakbele. Müstakbele bir de geldim Musalla'ya. Yani bu birinin içinde

0: Donanım hatta işe çıkılmaz.
1: İzitirmek
0: için. İzitirmek için. Bəli.
1: Sonra sen bu aşamaları İslamlara katıldın. Türkmen gençlerle birlikte bu devlete karşı tepkini ortaya koyduğunuz. Sen artık bitirdin lisanı. Bəli. Gittin Bağdat'ta okumağa.
0: Yok, Musul'da hiç olmuş. Musul'daydım.
1: Affedersen Musul'a gittin.
0: Musul'a gittim.
1: Sonra Bağdat'a gittin.
0: Ha, Musul'da, gene Musul'da da, Musul'da gene bir vazifeydik. Yani bir güzel bir birlik şeyi kurduk Musul'da.
1: Türkmen öğrenciler.
0: Türkmen öğrenciler kurduk. Onda böyle şeyler yok. Bir, onda özlerini vardı. Özlerini var, bizim yokumuz idi. Yani bir birlik kurduk orada. Mesela kızlardan, oğlanlardan. Mesela indi, yani istemiyorum adı verim. İndi bazı var burada. Bizimden orada bir yerde aydılar. Hepimiz bir yerde bir olduk. Ne dediler, bir olduk. Bir yıl oğlanlarda orada da başları bizi yetmeğe, muharap etmeğe. Daha ben döndüm Bağdat'a, Bağdat'ta kaldım. İşim yok. Beni çektiler Bağdat'a, ben devreye takdim ettim.
1: Askeri devre.
0: Askeri devresine. Beni çektiler Bağdat'a. Ben. Hara verdiler, Ma'had, Lasilki ve Radar ben. Adlarıydı.
1: Taci'de?
0: Taci'deydi. Ma'had, Lasilki ve Radar. Orada başladım, anasını devam etmeye. Orada devam ettim. Tedirip, 45 gün tedirip, silah tedirip var idi. Benimle tabi şeylerden. Bitirip bitirmemişim devranı. Abi edeyim, Amir gönderden Samir Arif Arif Star var idi. Star adlı gönderden Samza dedi ki sen amir istir.
1: Sen her devre tedriptesin.
0: Tedripteyim. Hala rütbe amir bir şey kaldı mesela tedrip. Bana gittim bir tahiyye aldım. Sıbırın beş amirine dedi. Sen takdim etti udar dedim ben de. Bir şey aldı bu taviz dedim hala almamışım. Dedi böyle ise cemaat gelip gözlerden gidersen 5 dakikalığa bak.
1: Nestirler.
0: İstimara doldursan, hakkı varsa, gelsen bir de burada maskar var. Tamam. Ona böyle baktım, 3 tane adlar, ellerinde bırakal cihazlardan böyle filan. Böyle baktılar, bana bakmakları bildim neze bakma. Beşer hisseder içerisinde bazı şey. Kalktım ben de, geldim içeriye. İçeriden çıktım, yaza geldim. Koydular beni bir tane, ben ortada, bir tane bu yanda, bir tane bu yanda, beni ortaya koydular. Otomobil başladı. Arkada da bir otomobil, öde de bir 3 otomobil. Ben orta yerdeyim. Apardılar beni. Harada bilmiyorum. Çıkanda maskardan seyre çık, otomobil çıktı maskardan. Çıkandan sonra bir masafa yerli, takriben bir yarım saat yeriyenden sonra gözüm bakladılar seyre içinde, başım bana bastı.
1: Öge gittiler.
0: Dedi başı kaldırsa o başı bozarık. Döndüm ben dedim askeriyim ben sen yani. Dedim askerim bir tane çaldı boynuma ben dedi. Yani
1: asker olsa bu ne?
0: Burada askeri yoktu. Burada askeri yermez yanımıza.
1: Apardılar beni.
0: Bana takriben şimdi vakti oldu olmadı. Bir yere apardılar beni. Mıgırba geldi, vakt mıgırba geldi. Girdiler beni bir küçük kapıdı. O kapıya gözümü açtım. Kapkaranlık bir yerdi. Kapkaranlık bir yerdir aslan.
1: Tarihi bilsen ha zamandır.
0: Vallahi tarihi takriben 70'lerdeydi. 70.
1: İlk tutanında
0: 79'da tutuldum. 70'te. Bu tarihe aynen yani 79'un 11. ayında tutuldum ben.
1: 17-11
0: tutuldum ben.
1: 79'da.
0: Ha 79'da. Ha bu takriben 79-80 bidayeti 79-80.
1: İşte 17-11-79'da.
0: Bu tarihte. Ha pardon vallahi dedim derler bura şube hamisadı. Bura şube hamisadı. Onda şube hamisa diyorlar askeri yer. Kırmağımla bir tane çaldılar bana sağ sol başlarda vurmağa bana çat çat çat. Bir tane geldi dedi bunu hiç vursuz. Adam dedi. Bana tahkik ne var bunu vursuz.
1: Sen de bilmiyorsun.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Sen de bilmiyorsun.
0: Bana bir şey diyemiyorlar. Hiçbir şey diyemiyorlar. Bunu dedi tesvir et. Bunu tesvir et. Muhabarata yollan. Muhabarat özü icra et. Bizim yanımızda bu şube hamisa dedi. Onda bildim şube hamisa dedi. Gönderdiler beni, sabah yattım, gecanı yattım, adı yatmaktı. İşte bir mahzardı, bir dar bir yerdi, bir metre murabba, ebel otursam, çabalamak yok.
1: Uzanmak macali yoktu.
0: Ebed, uzanmak macali yoktu. Affedersen o pisli kadar yani şey uzarıva geldi, o pisli kadar bunun uzarına gider. İla derece pis, bit, yani koku azar insanı azar. Yani
1: bir... Çok affedersen, çok affedersen seyircilerimiz affedersen hayvan bile yaşamaz orada.
0: Vallahi hayvan yaşamaz. Doğru. Vallahi hayvan yaşamaz.
1: Kaldım orada.
0: Kaldım orada, gecanı kaldım orada, sabah hiç, gün orta hiç. Yarınsı kitabım yettiler, öz dayanları kitabım yettiler, geldiler, çıkarttılar, bana dediler, hazır ol, muhabarata. Muhabarata gittim, o rahman razısın. Girdim, girmedim, bir çizilet çaldı bana, dedi, hâzâ muyamna ve dil kar kugâra. Hâmin nefs-i cema'a. Dedi, ba'da mecayin. Nefs-i cema'a ba'dun mecayin. Ben de başladım, kaldım yanlarında o gecanı. Sebbahi getirdiler bana. Sebbah getirdiler bana, gün orta, sebbahtan dolaltırlar bana, Bağdat'ta, hatta doğuk etsinler bana. Çıklar getirdiler çarşıca. Ha zaman onu açtım çarşıca, mıgribe yakın. Emin çarşıya getirdiler bana. Orada aynı gözümü açtılar. Baktım çarşı Emin Dairesi'dir, tamam. Açık Emin Dairesi'dir. Valla, andırlar bana bir zerzamiye. Zerzamiye mi rastla ben gözümü bağladılar. Yani oturdu beni bir kurnada oturdu dedi burada. Bir şey diyemeler beni ben oturdu. Yani saat 11 oldu. Bir tane geldi ne kıybet İbrahim dediler özne mufahası Kürdiydi. İbrahim'i Kürdi dediler özne. Bir tane dilemiydi. Ne kıybiydi. Adı yadından çıkıldı. Tutmadılar onları. Başladılar beni vurmak. Kıybet oyunu verdiler beni.
1: Hani hiçbir
0: tahkik yoktu.
1: Evet, tahkik yoktu.
0: Ben de bilmiyorum tutulmuyorum. Nerede ne sebep nerede? Bes o birine dedi ha da min nefs-i cemaa. Min nefs-i cemaa dedi. Ve hada al-akhtar. Al-akhtar huwa hada. Ha. Akhtar huwa hada. Abu Tabi'a huwa hada.
1: Tabi'a.
0: Abu Klashnikov hada. Bu kişiyi eşittim.
1: Bunu eşittim. Ha.
0: Ne Tabi'a ne Klashnikov. Haber mi bilmiyorum mesela. Vallahi verdiler bana. Kebul öcüne, ne deyim ağacı öcüne, karabı öcüne. Böyle oldum, ellerinde bayıldım. Bayılandım, takat kalmadı. Valla güzeldi, bunu sahafa koyun yaparım, bakımın işi böyle oldu.
1: Gece, bozuldu orada, bozuldum. Kaybettim, bayıldım.
0: Bozuldum, daha sözüm, haberim kalmadı. Getirdiler beni, hastahaneye getirdiler yarı gece. Orada bir yine vurdular beni, getirdiler beni bir de şeye.
1: Emin Dairesi'ne.
0: Emin Dairesi'ne girdim. İkinci güne üçüncü gün.
1: Orada kim vardı sağdım cemaatten kimse
0: vardı? Girendim cemaate. Hala koymadım ben kavşağı. Hala koymadım. Ayrı bir koktayım. Bir böyle karanlık grupa adı girmeğimden. Bir tane Türkman da geldi. Selaki bizde çaldı bana. Türkmanıydı. Adımın İstemir'in de adını diyeyim. Cemaatin de adı özü vermişti. Bizde çaldı bana dedi. Bak. Sen bunlardansın. Bunlar Toran idi. İnkar etse o tara ben öldürürüm seni. Ve sonra da yaradı bana. Özellikle sonra yaradı bana. Adam Allah için diyorsun. Hem vurdu bana, iyi tazim de verdi bana. Yani elinden de vurdu bana. Yani bir kebil aldı eline başladı vurmaya. Bir mufavazla bağırmak istedim. İyi dövdüler bana. Yani ondan sonra atlar bana bir Kur'an'a kaldım. Mesela canımdan başladı kan yetmeme. Bir de vardı adı Salih Emin'deydi gene. Orada özelliğinde geldi. Saat 2 oldu. Ali Cuma'ydı. Saat 2 oldu başladı. Beni elimi pencereye bağladı. Buralarım pencereye bağladı. Buralarım sır oldu. Bu dakikada bir geldi. Başım çağırdı. Pencereye girdi. Her 10 dakika bir geldi. Çağırdı. Doğuk oldum. Gayr. Akhir çalmakta böyle ettim. Bir dişim buradan kırıldı. Kan gitti. Kan giden de o dakika böyle bir yarım saat sürü sürmedi. O ne kıybeşe geldi dedi. Emin ol Rabak. Dedi Maruf. Vahidice böyle. Al-Hak çağırdı hapsını dedim, bunu kim vurup? Dedi, adını onda bildim dedi, hâdâ Salih bu tahkik dedi, sıyhû. Dedi, yoktu, gidip yok dedi, ne zaman vurar? Bunun tahkikinin mesulü der ki, ne zaman vurar eder özüne? Yani bak başlar sana şimdi.
1: Yani her gelen işkence yapıyoruz keyfiyatından.
0: Yani yoktu, seni gör, bas, seni gör alsın yani, sen. Yani azal işkence. Çat, keyfine göre vurur, yani. Hatta hileç oğlu giydirir. Hileç oğlu giydirir. Yani.
1: Başladı. Hiç bunlarda Allah kafu, Allah evet, diye bir şey yok. İnsaniyet diye bir şey yok.
0: Vallahi billahi ve tillahi Allah'tan korksaydı bu işleri yapmaz. Yani diysen özüne hatıra Allah dedi şunu.
1: Allah diye bir şey Allah, yok
0: yani. Allah bak.
1: Sonra oradan kaldı. Ne oldu oradan?
0: Orada kaldım daha atlar beni kağaya baktım. Kağada imad dahiladı. Cemaati gördüm. Silah tezaliydi. Cemaati gördüm. Hapsını gördüm.
1: Mehmet Korkmaz'ıydı.
0: Mehmet Korkmaz dedi. Kimsen böyle filan. Memnun selah şirik. O Emineke de oturup.
1: Asusudan bir tek var içeride.
0: Emindi o.
1: Emindi ve sözü secin gösterdi.
0: Sözü secin gösterdi. O korurlar Mehmet Korkmaz'ın dilini almak. Mehmet Korkmaz korurlar özü. Daha Mehmet Korkmaz dedi. korkma, bir şey yoktur, bir şey yoksa korkma. Bak, bunu dedim bana. Bir şey yoksa korkma. Ne varsa koy bende bitsin dedim. Rahmetler Rüşid Ayn Hacı Hatmeli.
1: Bende bitsin nerede yani?
0: Yani koyun etraf etme, atın manı müzarımı.
1: Manı suçlağın.
0: Manı suçlağın.
1: Koy bende bitsin, koy ben idam
0: ol. Dedim aynen Hacı Hatmeli Rüşid abi dedim bana sana ne var? Ben bir şeyim yoktu. Ne sende biter, ne Rüşid abi de. Bir şey, böyle bende biter dedim. Ha. Bu bana yani. Bes ne dedim? Bes bittim, tekatim kalmadı. Ha, muvazehe de yok, kimse de yok, bir şey de yok. Başladılar çat çat çat diye hatta kitap geldi bir gün Çin'de vakti sıfır taraş yeter bizi koydular pika, şeye, büyük bir sayaraya gönderdiler Bağdat'a mukabarat. Mukabarata gittik bir gece hiç.
1: Bunlar nasıl oldu? İmad Daila, Silah Tezali,
0: Mahmut Bunlar Mahmut bir büyük bir pikaba, bir büyük şurta polisi sayarasıydı.
1: Bu araba sakat oldu yolda, arızalandı?
0: Yok.
1: Bu... Siz içindeydiniz? Sakat oldu yolda. Tavuk yanında.
0: Tavuk yanındaki sakat oldu bular idi. Ha. Ha. Ama mamçı bizimki şeydi. Mahkemeden dönürdük sakat oldu. Üzerine yazmış tip top.
1: Mota.
0: Mota.
1: Doldurma sen.
0: Allah'a vakit.
1: Tip top.
0: Ha. Tip top yazmışlar. Ama andırlar bizi harada. İndi bu timsel var timsel hürriye.
1: Bari.
0: Onu yiyince yapar. Onun o günde. Günah işte o timsali yapırlar. O vakitte 70'lerdeydi. 80'lerdeydi. 80'lerdeydi. Onun o günde andırdılar bizi. Pençel oldu, sonra atıl oldu. Sonra bir sızak dönüyor da sızaktı. Orada orada telefon ettiler, mühim geldi, sonra apardı bizi.
1: Para partisi sizi?
0: Mukabaratı.
1: Bağdat
0: mukabaratı. Mukabaratı
1: amma yani.
0: Mukabaratı amma ki barizan özü işraf eder oran.
1: Aldılar sizi oraya.
0: Aldılar bizi oraya. Sıra sıra aldılar bizi kurpalara, o yana bir yana çayış tevzu ettiler. Adı yoktu. Adan çağırmazlar. Ha. Mesela sizin de şeyde, tevkütte adan çağırırlar. Mukabarata rakam verir sana. Ben. Rakam 5, rakam... Benim rakamım 179 idi.
1: 179.
0: Ha, 179 diyende, naam, geri diyeyim bana.
1: Bu rakamları şeyden ötü koyardılar. Hatta sen bilmiyorsan kim varsa aldın. Bir at çağırdığında bilmezler o kimdi, o kimdi. Rakam
0: üzerinden... Ha, bu bir de ehlatu gelende soranda desin yanımızda yoktu. Ha. Ehlat soranda desin ha. Yanımızda yoktu.
1: Rakam.
0: Işte. Rızlı rakamdı.
1: Ehlatu rakamı sana vardı mı?
0: Bilmez, kimse bilmez. Rakamda mukabarattı. Ha, kaldık mukabaratta. Ne diyeyim? Adı mukabarat. Enva aşkel işkence. Enva aşkel rezalet. Başladı Allah'lar mani yazıya. Dediler ki sen itiraf eyle. İtiraf eyle. Ad ver sağlık sana. Dedim neye itiraf edim? Selamun hatta bilim. Ben dedim gelmişim. İtirafım nerede onu itiraf edim. Hatta klas olun benimle. Dedi falak eyle onu özüm. İki tane geldi, ayağıma geçirdiler bir uzun ağaç, iplik bu kabakta iplik var, bak dolantı, ayağımı kaldırdılar asma. İki tane, bir tane buradan, bir tane buradan.
1: Vururlar, durmadan vururlar.
0: Barmak ve decer, ayak ve decer, taban ve decer, ne de çalmak, yani can rahimsiz. Vallahi davara böyle çalınmaz. Başladılar, çat, haybatımdan, bile etmağımdan, Ruh azizdi. Barmağım da gidi burasın.
1: Affedin sana o ayağı yukarıda tabi felleka çıkar. Ayağı
0: çabalama olsun da gidi. Bana kaldırıp çünkü ayağım kaldırıp elim yerde de ayağım kaldırdılar asmana. O durduklu yerde ayağıma çaldı. Ayağımın altına çaldı. Yemen de böyle can haybatından burasına da gidi. Degende burası biraz
1: yaralandı.
0: Dedi özüne hufas. Andırın özün dedi. Bunun niye tırnak kesenleri yoktu.
1: Evde tırnak kesenleri yoktu.
0: Bilbet ma'dum mu kıralı. Sani araf şlon akallı sahara. Ha bu dilden de diyelim. Şlona kırdılar. Dedi ruh cibli mi kıralı. Alim bele bele etti. Cibli mi kıralı. Uya aku hayduva mı kalli yani. Zeylo kain. Ha bele diyoruz.
1: Sen bilmiyorsan mesela.
0: Ben dedi sarsaydı gitti. Gitti getirdi onu. Dedi ya sabah baktı bu tırnağıma. Başladı.
1: Sol
0: ayağı. Sol parmağıma o darmanın vurdu. Canım başladı titremeye. Canım soğuk oldu. Parmak da böyle soğuk oldu. Affedersen haşa koyayım.
1: Buz gibi. Kar oldu.
0: Buz gibi. Yani özüm tutabilmirim. Hı. Ama çelbatını böyle koydu. Tırnağım çeşti.
1: Allah Allah.
0: Her şey etmedim. Tırnağım çekende ben hissetmedim, tırnak çıktı çıkmadı.
1: Vurmaya devam ettiler?
0: Vururlar ha. Vururlar. Ondan sonra dedi, bayılacağım. Of dedi. Hali yırta. Gittiler. Dedi, hali yırta gittiler. Gidenden sonra ne de bilen başıma ne geldi. O dırnak böyle ihtimali bize tavır ederim.
1: Ben saldı.
0: Ben saldıkça ağır.
1: Salmaz
0: İncigi olan. Çok olur.
1: Salmaz olan.
0: Ama kalaydı bence.
1: Ha bence.
0: Yani elimden elinde sahibi bir daha uğraylar hatta istirahat edelim. Bitti hemen tekatim kalmadı. O işkence de yedirler. Yani vallahi davarı olmaz. Yani divara kıymetsen divara. Hatta bazı şeyleri divara salında o devlet salma. Divarın da fırçtası var, belası var, belası koymazlar yani. Ben de dediğim tahammül ettim onu neyse. Ondan sonra dedi itiraf etmiş sen. Dedim neyi itiraf edin? Ben selamım.
1: Hacı sizden tam olarak senden sordukları taklikte neydi? Ne istediler biz senden?
0: Bana evvela bir resim gösterdi bana.
1: Bari.
0: Evvela dedi sen askerisin dedim bana.
1: Bari.
0: Hala dedim tekarruz et, ben askeriyim tamam, ben tekarruz etmemişim.
1: Bari.
0: Tamam dedi. Sen gelip sen Türkiye'ye.
1: Bari.
0: Malumat askeri burada, malumat askeri, tacide ne var? Malumat askeri.
1: Aparıp sen Türkiye'ye.
0: Kuvvet Zaviye'de. Sen orada teslim edip sen gelirsin. Ben Türkiye'ye gitmemişim. Dedi böyle, sen Türkiye'ye gidiyorsun. Benim ne pasaportum var, ne vizem var, ve ne de yazıya çıkmışım. İcaza yani uzdağıdım, ben ne zaman gitmişim.
1: Sen hem askerdesin.
0: Ben hem askerdeyim.
1: Pasaport bile yoktu.
0: Pasaportum da yok. 45 günde bir yedirem, bir varakka versem bana icaza, eva ona gidelim. Göre eve yedirem, bir de geldim. Bundan öyle bir şeyim var mı hanım? Yok dedi.
1: Gidip sen.
0: Gidip sen. Ne var dedi, yok gidip sen. Bize geçmez. Bizim işimiz ne burada? Sen bizi aldatacaksan. Bir tane gösterdiler bana. Fikri bir resimdi, bir resimdi. Aynen bana benzer yani. Sözlerine bana benzer. Ben zaten teşbih. Anne bir de tutup sefaraya çağırdı.
1: Bu Türkiye'de?
0: Türkiye'de.
1: Ankara'da, Erak'ta.
0: Ankara'da.
1: Bari.
0: Dedi bu sen de aksan dedim. Ha. Ankara'nın yukumda da görmez.
1: Pasaportum yoktu
0: bari. Ben nece getirmişim? Dedi ben sana getirmişim. Ya ha nece diyeyim dedi. Nece diyeyim? Başladı vurmağa Çin'de. Çat çat çat çabir de sırhat durdu. 10 dakika sonra da gidecek hali. Tabi'e hardadır. Ne tabi'ası? Vallahi tabi'am yok. Vallahi tabi'am bilmem işlemem şimdi tabi'a.
1: Sen gerçekten de ne tabi'a bilirsen ne görüp sen?
0: Görmüşem. Asiyyut'ten.
1: Yok yani kızdım o sorduklar tabi'anın ne olduğunu
0: bilmem, bilirsin. Bilmem. Tabi'a ne adı benden soru bu?
1: Bari.
0: Klaşikov, bari klaşikov'um var. Yok maskarındır.
1: Bari.
0: Rakama 35 lira mektepteydi. Yedim bak. Allah'ım ona tedirbe ederim. Daha silahım yoktu ben. Yok silahtan tabi'a. İkisinden birini çıkar. Kadyo bu sefara diye sen de aksan kadyo. Diğer ama tabi'a.
1: Han
0: tabi'a babam. Allah tabi'a yok. Sağlar mı? Dedi git bunu atın kurfaya silahat etsin.
1: Bari.
0: Ondan sonra atlar mı kurfaya?
1: Bari.
0: Kurfada baktım bir tane oturup böyle hiç. O da işkencenin azı tazikten geldi. Böyle koy buraya. Dedi ara kalksan daha iyi. Dedim valla çarşı bakıyorum. Dedi tanısa bana dedim. Vallahi bilmiyorum kimse dedim. Ben Azat Fahmi Arap. Ah dedim havalı eşitmişim sen. Özne dedim. Ah dedim valla eşitmişim sen. Doğrusu. Dedim biz senden ne istediler? Dedim ya. Biz senden tabi'a istediler. Gayr ol dedi. Sele yoktu. Var ise de sele yoktu.
1: Tabi'a. Tabi'a'nın haberi yok.
0: Tabi'a'nı gelse dedi. Dese o ha. Yalan rıza dedi. Tabi'a git bir tane gelsin. Biz sağlık sana. Dese o ha. Dünya alanı çekeresin o tabi'ayla. Ha sallat sana sallar mısın? Bakalım. Vallahi dedim. Nazı tabi dedim. İnan Allah'a yokum. Tabi'a'm var. O ne de tabi'a da işlemişim. Dedim ben ise azabı çek. Başladım azabı çekmek. Ondan sonra çıkarttılar beni. Dede edeyim. Bir gece, gecenin birinde. Yani çok böyle acı bir geceydi.
1: Gerçi hapsi acıydı. Ama bu çok acıymış.
0: Çok acıymış. Ben. Yani tasavvur ile. Koydular beni otomobile, gözüm bağlı, elim bağlı. Bağdat-ı Cidide'de de bir yer var, Maamil diyorlar öz. Orada bir yer var. Şemaiyadır. Orada Şemaiyadır. Orada delillere parlar. Yoksa da bazı insanlara parlar ora delil olmak için.
1: Deliller işe salın.
0: Deliller işe salın. Deliller olsun o da bana salsın. Parlar bana ora atlar bir kurfaya pis. 3-4 tane oturup. Azıya yırtık. Bir bana bela bakırı. Bir bela yedir bana. Başlarım fizah etme. Gecede başlarım fizah etme. Ona baktım bir tane geldi kapısına dedi. Şipil dedim Allah'ım. Anıma mı kapalısın? Doktor dedim anıma mı kapalısın? Ha dedi değil mi rücaba gene? Dedim babama dedi. Bir tane oradan geldi dedi. Bak bir şey diyeyim sana. Ara kalsaydı. Gel şu an. Allah razı olsun. Dedi, bir yine vurayım sana. Sen kimi çok seviyorsan? Dedim nenemi. Bizi nene besledi.
1: Yetim besledi.
0: Ben bir nazda nene kaybettim. Beni mukabara taparanda, müsaadere mal mankul, gayr mankul olanda bütün eşyaları mahlaya attı, nenemi de kapı öldürdüm işte. Nenem akirası son sonunda deli oldu. Çıkandım nenem tanımırdı beni.
1: Allah Allah.
0: Nenem aktarım dediler, türbalıktaydı. Yetim türbalığa baktım mı? Benim yıkışıp başladı. Dedim nene. Dedi can nene, haradasın?
1: Allah. Dile geldi.
0: Dedim nene buradayım. Dedi sen kimsin? Dedim ben oğlum. Dedi göpüm seni, geldim kucakladım. Alam alam bakırım. Tebliğ dedim, burada bir arvat var orada, müfakakadır. Gel bu ara. Öz müfakat edeyim, getirler orası. Nenem kucağıma sıktı beni, geldim bir kez çıkarttım, yani bir kez yerdim dedim, nene ne getirdi sen bu? Dedi oğlum, oğlumu aktarırım.
1: Allah'ım.
0: Beni besleyene aktarırım. Kaldım kapılarda mı? Dilenmirem, ben her gelen bana bir ana verenden ben acıram, azillem, içerim azillem. Sen beni babadan sonra sen beni başlarda kesabıttan talebeydin. Ben oğluma aktarım. Sen oğlum sen bir kez yerdim onu çıkarttım yazıyorsun. Kucağımda bizle çaldı beni. Dedi yalan sen.
1: Oğlum da aksın.

Mehmet Kazıoğlu annesinin dünyadaki tek varlığıydı. Zamanın hem mutluluğunu hem de çilesini birlikte paylaşıyorlardı. Ancak zalim rejim Mehmet Kazıoğlu'yu bir anda annesinden kopararak zavallı anneyi yalnız bırakmıştı. Kazıoğlu ise mahpusun karanlık ve daracık odalarında bir yandan işkencelerle boğuşurken diğer yandan annesinin derin hasretiyle yoğrulmaktaydı. Anlattıklarımız Mehmet Kazıoğlu'nun hikayesinin yalnızca küçük bir kısmıydı. Henüz dile gelmemiş, kaleme dökülmemiş çok fazla şeyler vardır. Bu sohbetimiz burada bitmiyor. Haftaya yeniden buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı günler diyoruz. Sizlerleyiz. Yaşamın İçinden programımızın yepyeni bir bölümünde yine sizlerleyiz. Programımıza tabii ki şu an dinleyen herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sağ telaferden mendiye kadar bütün dinleyenlerimize hayırlı günler diliyoruz. Ve özellikle de şu an sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ve evlerinde olup da bize dinleyen bütün ev hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diliyoruz ve Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz değerli dostlarımız. Ve yine bugün tabii ki de güzel konumuzu paylaşacağız Yaşamın İçinden. Ve özellikle de bu konumuz yine kadınlarımızı ilgilendiriyor. Özellikle şu an bize dinleyen kadınlarımız için de ve çalışan kadınlarımız özellikle de. Bugün güzel konumuzu konuşacağız. Tabii ki de kiminle birlikte? Aile danışmanı olan Yüksel Terzibaşı ile birlikte programımızı paylaşıyoruz. Ve tabii ki de sorularımızı soracağız. Ondan güzel bilgilerimizi alacağız. Ve inşallah her iki tarafta da faydalanabiliriz. Bize dinleyen arkadaşlarımız olsun ve çalışanlar da olsun. Çalışan kadınlarımız için bu konuyu ele aldık. Dilerseniz hemen konumuza başlayacağız. Hoş geldin Yüksel Hanım. Yine birlikte.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hafta boyunca nece geçti inşallah sizin için? İyi geçti.
1: İnşallah, inşallah.
0: Yorumlar neceydi?
1: Onu hiç sorma. Hayattaki kaçmaktı inşallah.
0: Tabii ki de.
1: Allah her insanın yardımcısı olsun.
0: Amin inşallah.
1: İşte özellikle önemli yani bilesen güzel geçti. Güzel geçti elhamdülillah. Yani ne şekilde vakti ayarlıyorsan, ne şekilde işler vakıhasan. Bu çok önemli de.
0: Tabii ki de. Bugün konumuz çalışan kadınlar, yani bizler.
1: Aynen.
0: Bunu ele alacağız. Konuşacak, sorularımızı soracağız. Sizden de güzel cevaplar alacağız, bilgiler alacağız.
1: Bir de ne şekilde dengelerini yapar hem iş yerinde hem aile içinde.
0: Evet, gerçekten de zor bir kadın zor hem bir çalışmak hem de evin mesuliyetini kavramak
1: çok
0: iki tarafta
1: zor bir şeydi. Zordu.
0: Bunu konuşacağız. Sorularımıza başlayalım dilersen hemen. Tamam, hani dedi denge kurmak. Bunda ne demek? Sen hem bundan başlayalım. Denge kurmak ne demekti? Çalışmak ev arasında.
1: Denge kurmak, eğer konuştuksak bunun üstüne, yani biz burada diyemirik. Çalışan kadın günlük hayatını iki yere, yani eşit bir şekilde bölsün. Yarısı iş yerine versin emeğini, yarısı da eve versin. Yok. Yani her zamanın bir tepkisi var. Her yerin, belki de çok yorgun geçmez iş yerinin hayatı. Aile daha fazla özünden yorgunluk ister, zorluk var içinde. Yani kazdığımız, dediğimiz de ki buna eşit şekilde bakmak lazım de ki. Bir de ister istemez her kadın çalışırsa, o kadar yani hayatını geçirdi okumaktan, güzel vaktlerin geçirdi, başarılı oldu okulunda, elbette ki ister yani bir yerde çalışsın. Yani biz burada konuşandık şart da ki sadece yani hükümet müesseselerinde çalışanlar diyoruz. Yok.
0: Bugünlerde de
1: her ev, mesela ev işlerine kalkır, evde çalışır o kadın, evde çalışır dediğimizde ki her programlarda bunu yani elak Allah, yani her yerde çalışır, her işte çalışır, eve destek olur, bir ekonomiye destek olur, ailenin ekonomisine. Evet. Bunları da aynen diyoruz, aynen bunlar da çalışan kadındılar. Onun üstüne düşen mesuliyet, hem işini başarsın bir şekilde, güzel bir şekilde işini başarsın, öge gelsin işinde, üst olsun, bir de ailesine önem versin. Yani onu denge ister korusun, ailesine önem versin, iletişim kursun çocuklarıyla, eşiyle, işinde aksatmasın. Bu da çok önemlidir. Yani bunu diyoruz. Denge dediğimiz zaman yani tevazin etsin. Aileden işin arasında. Bu da kazdığımız bundan.
0: Denge budu demekti. Peki çalışan kadın için günlük hayatında ne zorluklar çıkabilir?
1: Günlük hayatında çok sorunlar olur. Mesela iş yerinde belki de çok şeyler görür mesela. Çok baskı altında oğlu. Müdürü tarafından mesela. Müdür tarafından baskı görür. Yani bir gün çocukları hastalandı, istiri izin alsın. Karşı taraf diyelim müdür. Baskı altına koyar. Yok işi bitirsen annen gidesen, annen izin verem sana, yoksa da olmaz alasan, giden ay izinliydi. Yani bunlar özünde bir sorun eder, nefsiyatını bozar. Bu da hiçbir iyi şey değil. Gerek yani o müdür bu kadına gerek destek olsun, yardımcı olsun, nece istire başarılı olsun işinde. Elbette evde de ihtiyacı olur. Bu bir en önemli noktadır. Yani destek olsunlar özüne. Sonra saymasın özün her şeyde mükemmeldir. Dört dörtlük geri her şeyi yapsın. Yok bazı defa yani yük ağır olur üstüne edebile başkasından yardım istersin. Yani eşinden olsun, çocuklarından olsun, ondan başka. Mesela ehliyetinden olsun, yetiştirebilmir bir şey, bir zoru var yetiştirebilmir, çekilmesin, başkasından destek alsın. O kanşar taraf yani eşi olarak, yani evde başkası olarak sürekli tecrü etsinler özüne, yani görürler yorgundu. Bu elbette ki yoksa da fiziksel yorgunluğu, yani yorgunluğu olur, yani sağlığında bir şey olur. Yok, yani destek olsunlar özüne. Bu yükün kaldırı. Bunlar çok zahattı üstüne. Bir de mesela davamdan çıkarken işten çıkarı, trafik sıkıntısı olur. Bunlar hepsi zahattı üstüne. Yoksa eve gelir, bakır, herkes... Bir yanda dağınak, yani kimse bir şeye kalkmır, bir işe kalkmır. O zaman gerek başından bu mesuliyeti herkese ögretsin. Yani herkesin ömrüne göre, hatta ki üstünden bu sıkıntı kalksın, bu ağırlık, bu zorluk kalsın, bu problem bu şekilde çözecekti. Yani tanzim etsin hayatını.
2: Özü zaten mesela her çalışan kadın ve dengelemesi lazımdı ev ve iş hayatını. Çünkü dengelemedik o zaman... psikolojik olarak sorunlar başlar, sinirli olmaya başlar. Mesela
1: affedersen.
2: Konuş. Demek bir şeydi. Mesela işte sorun olabilir. Her insan işte sorun olabilir. Bazen daha fazla büyük sorun olur. Eve gittiğinde o denge olmadığında kurmayıpsa gir o dengeni hemen direkt yansıtır. Sinirli bir şekilde bağırmaya başlar. Veya mesela asabi bir şekilde davranır, evde oturur. Yani bu hepimizin başından geldi. Mesela siz Yüksel Hanım eve gittiğinizde bak savuz denge kurulmayıp, işler tamamlanmayıp, ev dağınıktı. Eki yani asabi olursun.
1: Sıkılı yani bunu bu şeyi gördükse.
2: İstese o istemese.
1: İşte insanın elinde dergi. Yani Hazider her zaman işi düzgün yerisin. Bir de özünü hiçbir zaman yani demesin. Ben işimde taksir ettim, çocuklarıma bakmıyorum. Bu en büyük baskıdı üstüne, yani zorluktu özü için. Yok, Ege işini başarırsa yani elbette ki çocukların da başarı. Yani
2: i̇şte
1: az çok olsun.
2: Sıraydan işte onları da ele alacak. Çünkü bu çok önemlidir. İş kadınıyla uşaklar. Çünkü bunlarda çok sorunlar görürük ve eşidir yaşamın içinden. Ondan sonra sorup detaylıca
1: başka,
2: konuşalım.
1: Başka zorluk da karşılaşı. Mesela işinde başarılıdır. Özüden olan mamur. Yoksa özüden olan nece diyek, özüden olan mesul, yani müdür. Bu kadındı, yarın benim yerim alacaktı. Sürekli onun için meşakil eder, koymaz yani işinde başarılı olsun. Bunlar da zahat üstüne, bunlar da bir yani elbette ki nefsiyatına tesir eder. Elbette ki dediği o ki eve gelende yani bu şeylerden geçip eve gelende.
2: İşte bu günlük hayatta yaşanan zorluklardır kadınlar. Özellikle çalışan kadınlar evde diyelim. Evdeki zorluklar hiç biz yazdaki zorluk iş hayatında sevden uğraşanlar olabilir. Rızkı eludan almak isteyen olabilir. Mesela çalıştığı yeri sevim yeri o. Sen de kovdurup da özüne ait insanları getirebilir. Veya başka bir niyeti olup da senden uğraşmak isteyebilir, bezdirmek için. Bir sürü şeyler var.
1: Doğru. Mesela bunlar hepsi başımızdan geçirdi. Yani biz buradan bazı konular alırız. Yani doğrudan benim hayatımda, yani iş yerimde 36 yıl hizmet verdik yani işimize. Bir köme sorunlar çıktı. Yani görürler düzgün işleri, her yerde düz şeyi. Karşı taraf olabilir sevmez yani bu şeyi. Kakar senin için sorunlar yapar yani. Evet. Sıkar seni. Dediğimiz de ki insanın nefsiyatına tesir eder. İlla ki yani bu nece halli ola, o karşı taraf iyi olsun. Yani biz buna bakarken yani neden, acaba neden yani bunlar yapırlar? Yani dediğimiz de ki o iskembeli almasın elinden. Özü mesul olmasın. Baba istemir o iskembeli.
2: Evet, siz sen bunu desen ama karşıdaki insan senden korkursa.
1: Aynen.
2: Çünkü kıskanır seni, başarılı olacak odan veya sen gevlüğün pekliğinden işin ya da çevrenin seni sevdiği için.
1: Bunlar hepsi işte bir insansan, ki, bu hepsi çalışan kadınlar ege başarılıysa işlerinde bunlar hepsi başından eminim ki dinleyenler herkes diğer bu benim hayatımda da olur. Bu benim başımdan da
2: geçiyor. Hepimizin başından geçiyor. Hepimiz... Buradan da bunda mesela çalışmaya niyeti olan kadınlarımız için, genç kızlarımız için bizler dinlese şu an. Bu bir yani mesela diyelim örnekler veririk selaşlık. Bu bir ders olabilir ki iş hayatına giren davuz tecrübe bir küçük fikir almış olabilirsiniz. Yani her ne zorluk çıkarsa çıksın siz hemen fevri davranmayın. Necihan diyorlar siyasi olun diye. Böyle olun daha güzel bir şekilde rızkınızı alnınızın tarihinden güzel bir şekilde kazanmak isterseniz tahammül edeceksiniz. Ona göre davranacaksınız.
1: Yarın uzaklığıyla çıkar. Yani her bu işin sonuna gele.
2: Sen yeter ki mesela nece diyorsun belli Allah'a da yakinan o yeterlidir bence. Çünkü her yerde zalim insan olabilir, uğraşabilir. Sen yeter ki doğru yoldan ayrılma, galet etme yine. Galet yoldan gitme yine. Hamdiyle şükreyle yine. Allah'tan sabır diler yine. Eminim ki o işi rızkı çalmak isteyen var. Sana engel olmak isteyen, haraplık eden var. Günlük hayatı da senin için arkadaşlardan olsun. Mesela dedik müdür olsun, diğer çalışan elemanlar olsun, her ne olursa olsun. Sen yeter ki Allah'a güven, elbette o yaptığı kötülükte kalır. Sen başarılı olacaksın. Yeter ki yolu da doğmayla iş hayatı da rızkı kazanmak için.
1: Çok ben, doğru.
2: Ben bunu doğru demek isterim. Çünkü biz hepimiz bir çalışan olarak çalışmanlar için buradan kadınlarımıza. Çalışmak ayıp değil. O ayıptı ki birini el açmaktı. Kötü yolda gitmekti. Yeter ki bir insan erkek olsun kadın olsun. Özellikle biz kadınlarımızı deriz. Yeter ki alnının terinden çalışmaksa ege para o kazanırsa hiçbir şeyden utanmayacaksa. Pek
1: vücudu olursa.
2: Hatta ev peklemeğe bile gelirse. Peklemek nedir?
1: Aynen çalışan
2: kadın. Ev peklemek çalışma ayıp dövgü. Yeter ki hiç seni ayıplese bile de ki o kanşavdaki mesela el miyim kimseye el açmıyorum. Galatlar
1: etmem. Halaldan.
2: Ev peklerim. Kaydı biz paramı, rızkımı, alımı terliden kazandım. Doğru. O yeterlidir. Ayak ayak usta atıp para gelmiyor benim için.
1: Doğru. Çocuklara haram yedirtmir özlerine. Halaldan çalışır. Her arada olsa ne çalışırsa yani Allah siz dediği usta ki Allah'ı gözü ögüne koysun.
2: Rızkı ne Allah'tı. Kim ne ederse etsin. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Buradan da eşitirler yani uğraşanlar varsa bir tekin rızkıydan veya içinde bir vallahi hırs, bir hasütlük üzünden bir tekten uğraşırsa.
1: Çok uğraşan
2: veya Allah. Özellikle uğraşan varsa elbette günün birinde yaptığınız kötülüğün veya size yapılan kötülüğün kanşarlığını alacaklar. O üskergiyken olabilir yere çakılır. Siz yerdeyken üskergiye kalkabilirsiniz.
1: Çok güzel dedi.
2: O doğru yüzden de her zaman başarı hamdedip şükretmek yeter ki sen Allah havalat eyle. Belu Allah adayı her şey olur. Sen yeter ki çalışmaya bak ve işle evde ilgili denge oda kurguna çalışırken de evde ihmal etme yine.
1: Bu konuyu da ele aldık çünkü yani son zamanlarda kadın her şeyde kadını konuşuyor.
2: Ya, maşallah çalışan, biz kadını her yerde
1: çalışan kadın zaten yani her sektörde görürük kadını çalışır her yerde.
2: Yani siyasette de kadın
1: her
2: var.
1: Yerde ekonomide görürsen
2: her yerde sosyal, kadındı.
1: Yani meydanlarda görür her yerde görür kadın. O kadın da Allah'a şükür ilerler. İşinde ilerler. Yeter ki devlet de destek olsun özne. Yeter ki erkekler de destek olsunlar özne. Yani ege baba olsun, ege eş olsun, ege kardeş olsun o kadına, o kıza destek olsunlar. Elbet ki bir sıkıntı kalmaz ara yerde. Doğru. Daha başarılı olur işinde ve çalıştığı yerde.
2: Peki Yüksel Hanım sence bir kadın doğrudan başarılı olabilir aile ve iş hayatı?

0: Evet ki başarılı ola. Bir de başarılı ne şekilde insan olabilir? Yani bir tek dünyaya gelip gelmeyip de her şeyi bilmez.
1: Tabii ki de.
0: Yani sonra ondan sonra diyagın bir kadın bir yerde atandı. Belki de istediği yerdeki. Yani istediği yerdeki edebilmez başarılı olsun. Buna örnek veririm. Dediğim tek ben örnek, bazı örnekler veririm. Diyorum da özüme ait örnekler. Mesela ben eğitimde atandım. Mali. Eğitim yani rahmetli babam orada zatiye müdürüydü. Yani orada çok yorgun idi. Görerdik özün. Eve gelirdi yorgun. İş bitmezdi. Eğitimde çıktığı zaman çok darıldım. Çok ağladım. Yani yenge işe gireceğim. Eğitimi sevmiyorum ben. Ben nece başaracağım? Eğitim fikrimde yoktu. Ben bu yorgunluğu, bu sorunluğu, bu zorluğu nece karşılayacağım? Ama yavaş yavaş başladım işime. Var idi bazı işler durmuştu. Yani bazı fakaralar var idi. Geri tenfiz olunaydı. Maliye bölümünde oldum. Yani geri tenfiz olunaydı. Ondan sele yani 5-6 bir 10 yıl önce o işler yapılmış olaydı. O kadar sevdim işime. Başladım. Bakanlığa gönderirler. Neden bunlar bu fakaralara cevap vermeyipsiz? Bu ben yenge hele yenge bir aydı mesela atamam çıkıp ben nece bunu edim. Ama oturdum sordum baktım ettim. Hepsini bir ay içinde bu bunca ayların hepsini bir ay içinde başardım. Yavaş yavaş yani
1: yeter
0: insan var
1: istemektir.
0: İstemek. İstemek sonra yavaş yavaş sevesen o işi. Yani samimi sev özünü başarsan o işi de. Yani hemen edebilmem diyeyim birinci şeye çıktım. Birinci nardıvandan uçtum hemen 10. nardıvana yok.
1: Paya paya.
0: Yani paya paya her kadın paya paya edebile güzel şekilde başarsın. Yeter ki o çalıştığı çevrede destek olan olsun özüne.
1: Yani işte sen bir arkadaşları da etrafına
0: arkadaş
1: yardımcı
0: olsun,
1: olsalar.
0: Sorumlular olsun orada yani desteklesinler özünü şerde ki kalksın bir yani mükafat eden destekler özün yok. Desin elva sağlık çok güzel yaptı bakanlık bunu beğendi yani müdür bunu beğendi. O zaman daha insan daha kendine fahreder. O zaman daha sever işini daha
1: gerçekten bunun etkisi var Yüksel Hanım sözüze kesir. Mesela işte mesela indi ben bu işi edirim. Gelsin mesela müdür dese alo sağlık Cumhur Hanım güzel bir programlıydı. Desteklerim güzel konuştu sonra. Ben daha da mutlu olurum. Niçin? Çünkü
0: ki.
1: Müdürün güzel bir sözü seni daha da fazla koyar işlersin.
0: Daha öge atar seni.
1: Mesela eğer bir müdür mesela en yerde çalışan arkadaşlar olsun, müdür olsun veya müdür yardımcı olsun gelip seni desteklenmişse bir güzel söz söylenmirse sana diyese ben işlerim bunca yorulam niş yani bir güzel cümle haramdı bana güzel bir konuşma yapsınlar ya da bir güzel tebrik etsinler tere ne para sarf etmekti güzel bir hareket ne de bir yorgunluktu mesela diyendim size Yüksel Hanım çok başarılısız elbise sağlık paylaştıklarınız güzel bir şekilde.
0: Bu ben daha tercih eder daha
1: koyar daha
0: iyisin.
1: Gerçekten de sen çektiğimiz resim var sabah havuza paylaşıpsız. Beni takip eden takipçilerim var. Aileden
0: gördüğü
1: olsa
0: yani,
1: hepsi screen alıp atırlar benim için. Sorurlar.
0: Yani o kadar
1: güzel bir şekilde
0: kazandı Allah'a şükür. Yani konunun aldığımız konu ele doğrudan güzeldi.
1: Her
0: bence.
1: Gün aynı resim geldi. Benim en selam paylaşımsa sahabda Facebook'ta. Benim için yolla derim ha bu programımızı Yüksel Hanım'la sorunlar.
0: Hatun Kültürel Müessesesinde paylaştım. Doğrudan yani bakıram. Güzel yani sözler yazıldı. Yani başarılar dilerim
1: i̇şte
0: size. Güzel şeyler
1: faydalı.
0: Daha
1: fazla yani koyar işleme. Ne demek istiyorum? İş yerinde özellikle bir sana çalışma alandadır burada. Mesela diyor, iş sahibi olan çalışanlar diyor mesela patronlar olsun bayanın da var iş sahibi de yanında çalışan elemanlar var bir kadın olarak eğer sen patron isen çalışanlara o güzel sözlerden destek olabilsen moral verebilsen bu da bir destekti Allah katında da daha hoş gelir güzel
0: doğru.
1: Cümle sarf etmek her zaman nedir güzel konuşma güzel söz sarf etmek seni güzelliğe katar. Kanşar o güzellikler getir. O yüzden
0: yani
1: de elinizden geldiğince
0: şirin değil yani.
1: İnan elinden çıkardır hani diğerleri.
0: Aynen.
1: O yüzden de çalıştığınız elemanlara, çalışanlara güzel bir söz söyle.

0: ki, hətta o da çalışma alanda daha başarılı olsun. Özellikle de kadınlarımız bunu ister. Özel han diyar ya, biz kadınlar neyden? Kalben çalışarıq, tasarrufat edelim. Şey, güzel bir söz her zaman biz hoşumuza gider, ona aldanıp gedarıq. Düşün mesela çalışanı var, bir güzel söz söylesen özün, güzel bir cümle kursan, o mutlu oldu, daha güzel bir çalışma sergilirsen için. Hem sen kazansan işle,
1: hem de
0: mutlu etsen bir insan.
1: Doğrudur. Yəni, sada iş yerində dəstək yox, geridə eşi də özünə dediğimiz təki dəstək olsan.
0: Çocuq... Sorum da budur. Sorum hətta tamam edəyir. Bir erkəkin sizcə rolü nədir çalışan eşinə ya da kızına diyağın? Evdəkilərə, yəni rolü nə ola bilir? Necə bir dəstəkdə bulunabilir bilir bir erkək? Yani, buradan erkəklərə eşidim.
1: Qadın tüm məsuliyyəti üstünə alır. Yəni, bəzi nə yazıq ki, sayğım erkeklərə çoxdur. Onlar da qardaşımızdır. Onlar da həlbət ki, qadın yalğız bir işi başara bilməz. Onlar dəstək olsun özünə. Yəni, erkeklər dəstək olsunlar, sürəkli dəstək olsunlar. Hər yerdə erkek dəstək olsun. İndi mənə eşim dəstək olmasaydı, Mən bugün burada oturmamıştım, mən burada konuşmazdım. Mən emekli olandan sonra müessese başkanı olmazdım. Doğru. Ege mənə destek olmasaydı. Bir de ev işinde geri yardımcı olsun özüne. Yani kadının mesuliyeti koy bir tarafa işinde. Yani mesuliyet çok çoktu. Gelirse eve daha çoktu. Çocuk var, yemek etmek var. Çamaşır yaxamaq var, qab yaxamaq var, yəni çoxdur məsuliyyəti. O zaman eşi olsun, qardaşı olsun, yəni bunlar həbsi bir-birinə gerə dəstək olsunlar. Rolu çox böyükdür, dediğim dəki. Həm dəstək ola bilir, dildən də dəstək ola bilir özünə, yardım da edə bilir özünə, yəni məsələn, ev işində yardım edə bilir. Çocukların...
0: Ayıb döyü məncə bir erkəyin qadına yardım etməyə çalışan bir qadına. Heç Çünkü zaten bilə. O qadın çalışırsa zaten sənə də maddi
1: istiqrar düşünür, çalışır, bir gəliri gətirsin. Sonra dediğimiz də ki, programın başında yoruldu, oxudu, kazandı. Həlbət ki, atanı. Yəni, zamanında bu zorluq yox idi atamaqda. Yəni, həmən mərkəzi idi, yəni, təngər mərkəzi idi. Həmən biz oturmuşduq, bir istimara doldurduq. O istimaranı da rəhmətli babam doldurdu mənim üçün. Çünki öz ölümlə barabar eğitimdə çalışırdı. Ən əyir deyirdi, eğitimdə qızım. Yazmışdı, yazandan sonra bildim, ilk başta eğitim dairəsini qoyubdu, yəni. Vaxtında dediğimiz təki mərkəziydi. Həlbət ki, yoruldu. Həlbət ki, çalışır.
0: Bəli.
1: Həlbət ki, başarır işini. Evdə də işini başarır. Amma bəzi dəfə o qadın, yəni, bu ağır yükü qaldıra bilməz yalğızına. Bir yandan çocukları oxudur. Bir yandan çocukları okullarına yetişdirir. Yəni, tamam, erkək də işindədir. O da istər yardım etsin özünə.
0: Amma bax, erkək işləri para gətirir. Amma qadın həm çalışır, para gətirir. Həm də onun məsuliyyəti, həm də Erkəyi də razı edir xizmətindən yamağını. Yəni, bir qadın bax, neçə iş yapa bilir. Hani bəzən buradan da demək istəyirəm, hani erkəklədir ya, qadın nedir ki, qabil? Nə dözü, bir uşaq baxmaq kolay
1: döyü. Bir uşaq baxmaqdır, yəni bir pilav duru da edir. Yəni, bu şeylər yox. Çox ağır yüklər üstünə
0: Keşke
1: düşüb
0: də. Belə bir şey olsa, məsələn, bir gün belə olsa, erkekler işləməsə, evin işini məsələ deyək, erkəyə yaptırırsa, həbsi uşaq baxımı, acaba
1: bunun
0: nə hiss edirlər?
1: Bunun üstünə bir, yəni bir küçük matal təkid edeyim sənin üçün, bir çalışda yapmışdıq. Oturanlar hər kəs qalxır, yəni öz həyatı üstünə bir şeyler, aynı bu konu üstünə bir şeyler konuşur. Birisi qalxdı, dedi, həm mən çalışıram, işimdə də, yəni hər kəs razıdır işimdə, iş yerimdə, müdürüm olsun, sorumlularım olsun. İşimi başarıram güzel şəkildə. Evdə də bütün məsuliyyət mənim üstümədir. Yəni eşi heç yardımda bulunmur özüydən, dəstək olmur özünə. Dedim, Dedi bir gün xəstə olubdu, İraq olsun hər kəsdən, xəstə olubdu, o gün haqqına işindən izin alıb, evdə də bir şey yapa bilmirə, yataqda düşübdü.
0: Bəli.
1: O zaman məcbur erkək hələ qaxar bütün işlərini edər.
0: Bəli.
1: İşlərini edərkən, deyir, onda deyir, bu nə ağır yük var imiş üstündə. Yani bu yakın zamanda yani bir çalıştayımız var idi. Yani bunu konuştu. Ondan fikri aldı. Ne diyor? O zaman yani kadın iyi olandan sonra kalktı. Yani başladı çalışmağını evde. Yok ben seni böyle koymam. İşi böyle ara yerde. Hem ben hem sen hem çocuklarımız. Herkesin ömrüne göre bir küçük küçük. Mesela çocuk odasını toplasın. Yani. Oturup salonda televizyonu bakırlar. Yani oturuplar çay içipler bilmem yani bazı şeyleri edipler. Yatmayanların önce oturdukları yerlerini
0: toplasınlar.
1: Toplasınlar. Matbaha girerken yarın sabah bu anla çalışır. Herkes birbirine destek olsun. Matbahı tertemiz etsinler. Sabah kalkarken. Bu işi başlar sabah kalkarken, başlar kahvaltı etmeye, başlar çocukları hazırlamaya, çantalarını hazırlamaya.
0: Bir yanın gün orta yemeğini de hazırlar.
1: Yani bir yanın bazı geceden, yani hayatı zordu. Destek olun birbirimize. Yani özü bu çok önemli.
0: Önceki, evvelki hayat yok. İndiki hayat meyge kadın erkek eşitti zaten. Bu bir aynen. Gerçekti. O yüzden meyge erkek yardım etsin. Mesela bazı hayatın içinde tanıdıklarım var. Mesela diyağın özü eşi yani diyağın kadın hükümetten tayindi. Sabah gider. Uşaklar kalır baba yanında. Baba işte kahvaltılarını yapar. Öz kaderci yardım edir.
1: Allah razı
0: kadın
1: olsun.
0: Kadın gün orta gelende özü zaten akşam işine gelir. Böyle de yani yardım edir.
1: Güzel.
0: Neden? Var da yok. Ben görmüşüm yardım etmir. Kadın tayindi, ratip getir. Özü iş yoktu. Evde oturup gündür saat telefondaydı. İş valla yoktu iş. Oturup da arada bir iş olan da işleri. Mesela kadına bir küçük yardımda bulunmur. Ne mesela yağın yemekte olsun. Ev mesela toparlamakta olsun. Hiçbirinde yardım etmir. Bel erkekler de var. Yardım eden de var. Yani hepsi bir dövgü. Bu yardım edir ama yardım edenler gerçekten daha az çok dövgü.
1: İşte o buradan seslenirik. O ki yardım etmirler
0: ayıp
1: evde.
0: Ayıp yani. Bir tek mesela. Ah o niş yardım etmez. Ha arkadaşlarım mezak edin. Ha ki ha alaka. Yardım yok. Bu eskiden olan, var.
1: Hiç kimsenin özüme alakası yok. Bu benim hayatımdı. Bu evimin istikrarını ben düşünüyorum.
0: Özü dinde de yani var. Nedir ya? Arvad mecbur diyor ki seni o işi edirse eylığındandı. Böyle bir kanun yoktu. Yani dinde de yoktu arvadı mecburdu işlesin. Yani
1: üstüne düşen hem hakkı var hem vacibatı var.
0: Ha yani biz mecburduk herkesinde... her şeyi edende. Biz kadınlar edirik ki biz böyle beslendiğimiz için kültürümüz, terbiyemiz böyle olduğu için her şeyi edirik. Mege adam da yardım etsin, kadına hizmet etsin. Evde ya hasta olanda ne var? Evi süpürsev, yemek etsev. Mesela özün adı her şeyi edebilsen ayıp diyor ki. Çünkü sen eğer yani bir gün anlatmazsın.
1: İnsanın başından her şey geçer.
0: Düştü, eleyhtan düştü. Mesela diye anlatmaz, şelal oldu. Oğul arvadı atsın seni. Arvadı bakar, böyle diyor.
1: Doğru.
0: Mege arvadı da hasta olanda bazı adamlar var, rengi yanmır. Mesela bir şorbayı ne edebilsen ya da ısmarlayabilsen. İndi pazar doldu makamlarda şorbalar var. Yapabilmirse ödebilsen getirsen. Alar var içkine sahatü yeni gelsin.
1: Gevli de hoş olur.
0: Ne diye? Ben düşündüm hasta olandan adam bana baktı ben de baktım. Mege i̇şte bunlara meykat olsunlar.
1: Yani burada da diyelim biz karşı çıkmırız erkekler üstüne. Yok.
0: Yok ben sana hiç diyorum yani. İyi de var harap da var kadın. Her iki anlamda da iyi de var harap da var.
1: Her yerde bu da var. Yani kadında doğru. Da var.
0: Akın hiç bedim çünkü bazen de mesela erkekler.
1: Yok erkeğin üstüne
0: yardım,
1: anlık yok.
0: Yardımlaşmaktı. Yok biz yardımla şu an çalışan kadın nedir? Hem evde yazda işlirse çünkü seni destek olup para da yardım edirse uşağla sen de özüne evde bir kez olsun yükünü kavzabilsen üzüne gülebilsen baba yardım etmedi o besin adı dili uşirin edebilsen. Bu da bir yardımdı. Sen arvad yorgun olanda tamam.
1: Bir eli var olsun, bir sağ olasın. Allah çok hoşuna versin. Gider.
0: Ha, mesela arada bir küçük sürprize bir şeyler yapabilsen. Arvadın gönlünü hoş edebilsen. Ev işinde yardım etmişsen ama ruhen bazı şeyler etsen ki destek olsan. Gerçekten de birbirine insan destek olmak. Mesela kadın da eşine destek olmalı da çalışan gece gündüzünü bir edip. Arvad uşağı için para kazanıp güzel yaşatırmak için. O kadın da destek olmalı. Erkek demek ki destek olmalı. Hayat budur. Birbirine yardımlaşıp destek olmaktı bence.
1: En güzel şey konuştu.
0: Daha bilmiyorum. Buradan mesajımızı ilettik beylerimize. Destek olun. Ne var kadınız çalışırsa siz evde bazı yüklerini kavrayabilirsiniz. Ve gelin az önce hani dedik ya uşaklar konusunda kadının. Sizce yani bir kadın işle ve uşak arasındaki denge, çünkü bu gerçekten de eğitim hayatında terbiyeye de etkisi, sizce ne kadar etkisi var bir çalışan kadının?
1: Elbette ki etkisi çoktu. Yani tamam çalışırsa da gene de baksın özlerine, yani eğitimi güzel şekilde versin, özleriden otursun, konuşsun özleriden, iletişim kursun özleriden, sevgisin, samimiyetin görsetsin onlara. Yani bu çok önemlidir. Ama ben kuru kuru oturum, bir kez özleriden telefonum alım elime, internetten harika olun, bu yanlış bir şeydi. Otursun, yani bir küçük oynamak var ise oynasın özleriden, kitap alsın eline, matal oksun özleri için. Yani matbaha girende desin gelin memnun, kızlar çağırsın olsun özleriden. Yani bunlar elbet ki onda emniyet hisseder o çocuk.
0: Evet.
1: Yani güzel şeyler yansıttı çocuklarına. Bir de o anadan, yani ege çalışan anaysa, ondan mesuliyet kaldırma öğrenirler. Onudan fakr ederler. Yani annamız böyle çalışır, böyle yerlere yetişip de elbet ki hoşlarına gider. Özleri de, onlar da yani o çalışan anla örnek olur özleri için. Yani dediğimiz ki otursun kuru kuru bir şey etmesin. Vakit özleriden oturmak çok önemlidir. Hele de konuşmak özleriden, yani almak, vermek, fikir alışverişi etmek özleriden, bu çok önemlidir. Yani hepsi hayatını, gelmesin otursun desin ben iş yerimde böyle ettim, ben böyle ettim, filan geldi yanıma, filanın işini ettim. Yok, yani o orada bitti. Gidende de aynen evin hakatın oturmasın etsin. Hatta arkadaşlar içinde, hatta onlardan samimiyse de evin sırrına makayet olsun geri. Yani bunlar çok önemlidir. Ama yani negatif tarafını getirsin eve işten sonra, yok o olmasın.
0: İşteki işte kalsın demek istiyorsun. Yani aynen. İşteki sonları eve gel yansıtsa evdeki huzurluk bozulur.
1: Bozulur. İstikrar da kalmaz o evde.
0: Bazen mesela görürük, mesela dünya çapında da olsun, mesela çalışan kadına o mesela yüksekleri yetişen, mesela hiç mecali olmayan, uşaklarını mesela bakıcıya veren, bakıcı bakırı, uşak büyük olanda onda bazı psikolojik sorunlar oldu. Sürgülükler oldu. Neden? Çünkü nene sevgisini, mesela ihtimamını uşaktan alıp da işe verir. Neden? İşkolik hanı diyorlar, çok iş sevan var. O yüzden oğlu bu tesir edir uşaklara bence. Bir kadın tamam çalışasan, isen başarılı olasan, isen para kazanasan, belki isen daha fazla çalışıp bir ev sahibi olmak için, bir şey sahibi olmak için. Yani bazı kadınlarımız çalışır gece gündüz. Niçin dedi ki bir şey sahibi olum, gelecekte uşaklarım için bir ev bırakabilim.
1: Buna da aynen bir örnek verebilirim sana. Aynen konuda oturmuştuk. Yani dedim her hanım kalktı bir hareket etti. Birisi dedi ben yani doğrudan bir büyük mevkataydı. Dedim benim yardımcım var evde. Hiçbir yani mesuliyeti kaldırmıyorum. Ne olur ne olmaz o yardımcının üstüneydi. İşte yorgunum işimde yardımcı yardım edir bana. Bir zamanlar oldu baktılar ananı görmürler, yani yardımda bulunmur özleriden, destek olmurlar özlerine. O zaman kalktılar niyetler, bir müşkileleri olanda o yardımcıyla konuşurlar. Yani girirler internetten sorurlar bunu nece çözeğin. Onda ayındadır, onda ben ayındım. Yani bildim ne kadar ihmal etmişim o çocukları.
0: Ben.
1: Ama neden? İş geçenden sonra, iş işten çıktı. Sen bunu uşaklar büyük oldu, yani aslında sana bir kros koydu. Yani bunu bu yanlışlıkları geri çalışan kadınlar etmesin çocuklarıyla.
0: Mesela onun dadısı da mesela çalışanla daha fazla anneyeden fazla yakındılar.
1: Fena.
0: Çünkü neden anne ihmal edip de iş istiyor uşak gelsin neyden sen ne diyor bir kez sorun işim var. işim var deyir. Bilməm nə deyir, uşağı himalıydı. Oturub səlişməzəgə baxım, nə istirdi, nə işməni çağırdı, nə sorunun var idi oxulda, nə istirlər. Nə deyir, deyir, get dadı o sələ, get baba o sələ, baba deyir, get
1: anı o sələ. Göndər, bu buna göndər. İşdə gerə vaxtını tənzim etsin. Vaxt çox önəmlidir öz üçün. Vaxtını tənzim etsin, işində nə olacaqdı, sonra evdə nə edəcəkdi, yəni bu tənzim vaxt çox önəmlidir dediğimizdə ki, çalışan qadınlar üçün.
0: Özü hani zaten de çalışan kadınlar ev ve iş hayatının arasındaki denge necə sağlan, denge neydi? İş vaxtı mesela deyək, gündə 8 saat işlərsə geri kalan saatini ayarlaması lazım. Mesela gecədən iş ne edibsə ev işi yoxdur dönəndə. Ev pəkdir.
1: Doğru.
0: Nə qalır? Mesela bəs uşaqları yemək yedirtməkdir, uşaqlarının məktəb təhsil ödevlərinin yardımcı olmaqdır. Ödevlərdən sonra bir kez uşaqlardan oturub sohbet etməkdir, səlişməkdir. Budur, dengeləməkdir, mesela dışarı çıxmaqdır. Hər şeyin vaxtı vaxtında yapması lazımdır.
1: Yəni özünə də geri önəm versin, yəni özünü ehmal etməsin.
0: Təbii ki, həftədə bir gündə özü üçün ayıra bilir. Məsələn, həftədə bir gün tətili varsa, ya da iki gün, məsələn, bir gün uşaqlarını ayıra bilir. Bir gündə özü məsələn arkadaşlardan çıxa bilir və ya misafirini yani dəvət edə bilir.
1: Vaxtını işdən ailəyə şey etməsin, yəni özü məsələn həz edir bəzi şeylərdən xərik olsun. Məsələn, əl işləri də.
0: Hobiləri var, vaxt qoysun,
1: bir şey, yəni xəmir işləri də, yəni arasın özünü, girişini arasın, üstü başını arasın, yəni bunlar da önəmlidir. Yox, mən həbs şeyim, verim.
0: Özünə aid baxımlarını da yapması lazım, ihmal etməməsi lazım, hər nə olursa olsun.
1: Əgər xəstə olursa, doktor müraciətini yapsın, yox desin, vaxtım yoxdur, mən işimlə məşğulam, yoxsa da evdə məşğulam, vazgeçsin, yəni ihmal etsin sağlığın. Bunlar da önəmlidir, bunlara da geri baxsın çalışan qadınlarımız.
0: Doğru. Hani biz bu konuda deyirdik, məsələn, bunu yapalım, baxım derken, bunu da sormaq istəyirəm. Məsələn, bir iş qadını işdəki və evdəki yorğunluğu, stresi nədən üstündən ata bilir belə istirahat edə bilir sizcə? Nə onu istirahat etdirə bilir? Çünki işdə stres var. İşi yetişdirmək stres var. Evdə də məsələn diyağın uşaqlarımı razı etmək var, kişimi razı etmək var və ya qaynənəsidənsə qaynənəsini razı etmək var. Çünki məgə evdə işlərini yapıb getməsi lazım, əgər bir eşin ailəsi ilə də oturursa. Yani, bu necə stresindən qurtula bilir?
1: Ən azından yəni 1-2 saat işin bitirindən sonra 1-2 saat özünə önəm versin, biraz yatsın. Yəni istirahət etsin, fikri istirahət etsin.
0: Uşaqlar necə yatar?
1: Yatırsın özlərini, yatar. Əgər vaxtını tənzim etdiysə,
0: çünki bəzi qadını belə edir, mən deyim sənə, deyir, uşağıma necə yatırdım?
1: Axır, ilk gündən alışdırsın filan saatdə yatırsın özün. Körpə isə məsələn.
0: Gün orta yoxsa çox önəmlidir.
1: Hə, çox önəmlidir. Bir də dediğimiz də ki, sevdiyi işlərə qalxsın. Yəni, bəzi hobiləri var, siz dediğiniz də ki, ona qalxsın, istirahət etsin. İstirahət yəni çox önəmlidir həyatında. Yəni sürəkli oturmasın, çalışsın, mətbəxə girər, sonra ev təmizlər, sonra çamaşırlar yaxar, bir-bir arxasıca. Yox, biraz istirahət etsin, otursun, yəni sürəkli çalışmasın. Bir də heç utanmasın, tərəddüd etməsin, əgər bir təkdən yardım istirsə. Dediğimiz də ki, yəni ev fərdlərindən yardım, yəni ola bilir qardaşından, ablasından, bir kimsədən yardım istəyə bilə. Sonra heç bir zaman özünü də saymasın, deməsin, mən mükəmmələm. Əgər dediysə, mən mükəmmələm, mənası gəlir, bir ağır yükü atır üstünə. Biz deyərik, əl-kəməlillah. Yəni, bu Allah sadəcə Allah üçün olubdur, yəni mükəmməllik. Və ola bilir, əsküllük olur.
0: Hər insanda bir əsküllük var. Yoxdur insan, bir insan dörd-dörtlük.
1: Dörd-dörtlük olmaz. Yəni, əgə dediysə, mən başarılıyam deməsin, mükəmmələm, hər şeyi başara bilirəm. Yəni, bu şeyləri etdiysə, sırahatını aldıysa, həlbət ki, bu ağır yüklər qalır üstündən. Dediğim tə ki, biraz, bir saat, iki saat dönməqi ilə davama işlərini bitiribdir, çocuğunu da yatırdıb, onlar üçün vaxt qoysun. Filan saatdə gərə bunlar gün orta yuxusunu alsınlar. Yəni gecə filan saatdə bitti yerlərinə girsələr, yatsılar, yarın oxurlar.
0: Özü üçün də idi, çünki uşağının tənzimi yatmaq malı çox mühimdir. Bəziləri keçən programda da sələşmişdi, uşaqlar gec yatırlar deyə. Bunun etkisi də var anne babaya. Məncə hər uşaq gecə saat 9-da məgə yatsınlar. gün ortada mesela diyelim işten gelende mesela 2'de 3'te geldi. Koy baba 3'te diyelim 3'ten 4'e kim yazsalar o 5'e kimin hem anne için istirahatti hem uşağların beyni için de istirahatti.
1: Doğrudur.
0: Bunu uşaqlıqdan tanzim etsək körpəlikdə
1: işte dedik ki, vaxt tanzim olduysa, hər işini tanzim edə bildiysə, həyatı gözəl şəkildə keçər.
0: Yəni hər şey dengələnmək lazımdır.
1: Çox, çox mühümdür bu.
0: Çünki məsəl düşün, uşaqlar 9-dan yatırlar, sən ev yığışıb istirahət edə bilsən, ayağı bir kəz belə uzadasan, televizora baxasan, eşudan gözəl söhbət edə bilsən, bir qəhvə içəsən uşaqların babası ilə sələşə bilsən.
1: Yəni deməsin bütün iş mənim üstümə olsun, kimsə mənə yardım etməsin.
0: Yox, işte biz yani, de bunu nedir? Bir diğer zaten sorumuz da var. Evdeki mesuliyeti tek başına bence kadın kavzamaması lazımdı.
1: Dedik müstakil bak, sürekli deyirik. Yani çocuklar da küçük küçük herkesin ömrünü kadar yani dedik müstakil odaların toplasının eşyeler dağınak olubdu. Bir oyuncakta oynarlar. Yani sebtler oyun bir yana bular. Hepsini toplasılar yerine koysular. Yani bak küçük şeylerden
0: özüne de yardım alışı,
1: özüne de yardım ola. Yarın bir gün büyük mesuliyet verebilir özüne. Yani bu çok önemli de. Bir de mesela, eşinin desteği de
0: o sözlü kestiren baldan. Mesela uşağı alıştırdı, kurfa yığıştır. Bu bir yardımdı bence anne için. Çünkü seninle o kurfanı yığıştırmağı yerine uşağı yığıştır özünü, alıştırdı özüne. Yatağını, dağıtı şeyleri.
1: Bir güzel şekilde etmeyip
0: sen onu etmesen ya da sayrı işe desen.
1: Doğru. O alıştırırsan yavaş yavaş özüne diyesen yok bu örtünü bu şekilde koy. Bunu böyle ele onu filan yere koy. Bir ki daha bitti. Ondan sonra özü ögrene. Özü sevmez bulaşık yerde otursa.
0: Mesela glas çıkardı su içmeye çarxalayıp yerine koymağı yerde. Alıştırsın. Heh. Yedeği kabı yani küçükken. Kavzasını mesela masadan. Ben yenilerime alıştırırım. Kavzanın kabı koyun makselüsü.
1: Aynen yani bu çok önemlidir. Yediğiz masadan kaldırın kıkandan sonra. Sonra o yani ögretsin özlerine. Hepimiz oturmuşuz hepimiz bir yerde kıkakan. Bitirip sen yavaş yavaş yani hatta misafir da olduysa.
0: Herkes yedi kabı koysa.
1: Yavaş yavaş da elü çekme hemen yani kabdan. Yavaş yavaş ye. Çünkü o misafire de ayıp olur. Sen elü çekende o da utanmışa kalbılar. Hepsini geri ögretsin özüne.
0: Mali.
1: Yani ailece oturupsan ben tok oldum hemen afiyet olsun kalkma. Yok oturun. Sohbet elavan. İletişim kurun ara yerde. İşte bunlar tamam mı? Çalışırım. Elbet ki mecburum da bu işleri yapın. İşte o zaman ailenin desteğiyle.
0: Destek her zaman her yerde önemlidir. Eşin desteği olsun, uşağın desteği olsun, annen, babanın, kardeşin her ne anlamda olursa olsun destek çok önemli. Bir insan destek aldığı zaman her iki taraf olsun başarılı olur hayatta. Desteksiz olmaz. Peki Yüksel Hanım, biz siz ki artık bir teknoloji çağındayız. Sizce bu teknoloji çalışan kadın için ne faydası var?
1: Faydası eğer iyi yerden bakırsak faydası çoktu. Mesela dedik biz vaxtını tanzim etsin. Yani çok tatbikat var. Edebili kullansın onu. Vaxtını tanzim etmek için hatırlama tatbikatı var. Yani filan günde filan saatte filan şeyim var. Bunu kullanabilir. Mesela istiri alışveriş yapsın, sipariş etsin. Hı-hı. Aynen tatbikat var. Onidan edebilir. Alışverişin yapsın. Yani çok şeyler var faydalanı bundan. Ama bir tarafı da var. Sürekli telefon elude olanda elbette ki o büyük sorunlar yaşatır özlerine. Yani o kadını olsun, ege çocuklarını olsun. Sen 24 saat bu elude olsun dedik 24 saat ama yani sürekli elude olduysa elbette ki çocuklar sana bakar. Yani bunda zarar görer. Ama dediğimizde ki çok güzel tatbikatlar var. Edebili faydalansın. Hı hı. Şimdi bu ChatGPT çıkıptı zeka sınavı. Yani hatta ondan birisi bir şey isterse ondan faydalanabilir. Yani dediğimizde ki iyi tarafı da var, harap tarafı da var. Yani çalışan kadın için çok yardımcı olur özüne. Bu şekilde edebili faydalansın.
0: Tabii ki de teknolojik... Bu zamanda her insana fayda sor, uşaqlar için de fayda sor, çalışan kadın için, erkek için, her anlamda fayda sor. Yeter ki kullanmağını bilsin, kadın olsun, her kim olursa olsun. Teknoloji güzel bir şekilde kullanırsa faydalıdır. Ama hı, kullanmırsa faydasızdır. Peki, biz buna konuşuruz. Diyoruz ki, dengede kurmak iş konusunda ve ev konusunda. Eğer ben bunu da demek istiyorum. Mesela bir kadın eğer işten dönüp çalışmak istemezse ev işini yapmakta yorgunlukta. Bence geceden yapabilir. Ben genellikle bunu böyle yaparım. Mesela yarın gece ev tertemiz olur. Yakanlı, peklenli, düzülü. Yemeğiner mesela edebilmese durunu etsin geceden. Eminim ki siz de böyle istiyorsunuz yüksek hanım edersiniz.
1: Yani,
0: bu bazı etmir gelende ev edip. Bu da bir sene ol yorgunluğuna sebep olur. Hem işte yorgunsan, sabah erken kalkıpsan yuksuzluk da var. Ev de gelse bence geceden durur da edebilsen. Ve mesela de burada bir ablamız var Nurcan Hanım diyagın. Nedir sabah erken kalkır. Bazen de iyi de ol erken dedi. Erkenden kalkır hem durun hem pirinci de hazır edir. Eşi için, uşaklar için hazır koyur, özü buradadır. Çünkü buradan bir kez geç çıktığı için yemek hazırdı. Yani sebehte nedir? Kalkır erken vakit. Bu arada mesela gecede nedir? Bakın bu da
1: ona,
0: mesela...
1: Ona buradan seslenir diyarı aferin özüne. Keşke hepsi kadınlarımız, hepimiz böyle olalım.
0: Yol erkenden kalkır, özü buradadır kendisi. Bizi bir ömür değiştirmeni eşitmesine. Sebeh erkenden kalkıp pirincinin durumunda kahvaltısını hazır, eşinin kahvaltısını yaptırır. Mesela oğlu işe gelirse o gün hakkını. Hepsi hazır değil, yani içinde yemeği eder çıkar.
1: Allah razı olsun özüne. Allah kolaylık versin özüne.
0: Yani bak vaktini isterse bir insan mesela bir kadın olsun veya erkek de diyagın eğer isterse dengede kursun edebilir. Geceden bazı işler yapasan sebeh mesela dönende o işten faragatsan yoktu o iş. Özü ayrı bir sen yatabilsen.
1: Yeter ki bir program yani haftalık da kursa yani günlük kurduysa ona göre yaptıysa bu işlerini, çalışmalarını işi çok mazbut ola. Mesela naksı önemli de. Onu öge koysun sonra arkasıca o bir yani bir derece az önemi ondan az yani bu şekilde sonra bir işi yarına ertelemezsin.
0: Hı hı.
1: Bu bunda yarını ertelediyse yarın özü işi iş var. Gelir. O da geldi üstüne işi çok olur. Bulaşı bir kere yani yetiştirmez bu şeylere. İşte dediğimiz ki bir liste etsin, bir program kursun. Yani haftalık olsa daha güzel olur bu hafta. Var bazı kadınlar yani görürüm doğrusu. Bugün ne yemeği edeceğim? Yarın ne edirəm? Bunlar hepsi, hatta ki Ramazan'da haftalık. Da haftalık yani bunları edeceğim. Yani pazarlıkların alışverişin onun üstüne edipti bugün mesela pilavla fasulye edeceğim bilmem ne edeceğim bunlar hepsinin bir haftalık alışverişlerini ederler ona göre ederler.
0: İşte yani not defteri alıp böyle haftalık not defteri ne eder ne
1: hem onda oğlu hem de yani mobilde de aynen not defteri var onda da yazabilirsen dedik de yani hem var. Hatırladı sana yani tetkir diyelim dediğimiz ki filan saatte filan günde mesela toplantım var yani bunu çok kullanırım ben yani bir şeyim var yani pazara gideceğim alışveriş merkezine giderim filan şeyim esükte bunlar hepsini yazdıysa ettiyse güzel bir şekilde çalışması yani eğer iş yerinde olsun eğer evinde olsun güzel şekilde geçer. Siz sormadınız bunu belki de fikri o gelmedi. O zaman hükümet müesseseleri yani diğer daireler ne şekilde destek olurlar kadın çalışanlar çalışan kadınlara?
0: Ben.
1: İlk başta evliyse yarın bir gün bu çocuk olacaktı.
0: Ben.
1: Yani buna icaza versiler. Doğum icazası.
0: Ben.
1: Bu demezler yo işi kalı yerinde git apar işi ele bilmem ne yok destek olsalar özne yoksa çocuk hastada yani izin istiri çocuk yanında kalsın hatta ki yani bir mesuliyet var ise üstüne yani bir üstlük makamda da demezler yo sen işi var vazgeç ona da bir örnek veririm öz hayatım üstüne benim bir evladım biraz hastalaştı bunu yani ben özüm yani aylık eğitimde sarf olunmazdı gere yani kaime üstüne aylık kaimesinin üstüne imzam olunsun çeklere imzam olunsun aradım dedim benim için bir günlük izin istedim özlerine yok birkaç saatlik dediler olmaz dedim birkaç saatlik dediler yani müdür koymur
0: izin vermir
1: vallahi ben ne yapacağım benim oğlum hastahanada da elbet ki gittim. Yani bir saatlik gittim orada Allah'a şükür bir şeyi dergiliydik. Uşaqdı, mən edə bilmirəm bir yerə qoyum özünə. Gəldim, döndüm, baxdım, yəni qaa idi bizim Maliyanın odası, qaa, büyük qaa idi, mən onların məsuliydim. Hər kəs yığışıldı, geçmiş olsun, geçmiş olsun, o müraciələr ki mənə belə deyirlər. Tamam, aylıqla, hələ qalıbdı, yəni qalıb vaxt biz çəkləri verək özünə. Oradan genel müdür gəldi dolanırı. Bunu yəni... Allah'a şükür, indi evlətlərim böyükdürlər həbsi.
0: Elhamdülillah, Allah saxlas.
1: Sağ olas. Bax, yəni, üzüntü ilə bunu konuşuram. Gəldi genel müdür mənə dedi, yüksəlsən, haradaydı indiyə kimi? Dedim, xəbəri yoxdur, izin istədim. Oğlum xəstə idi, mənə dedi. O ayrı, dayızaları, dayıları.
0: Anne kimin oğlu?
1: Onlar qalaydı yanda, babası qalaydı yanda, filan qalaydı. Deyim, nə deyirsən? Sən o evlədi yoxdur. Əbələ bu şəkil bütün müraciələr ögündə dedim, evlədi yoxdur. Sən o nə şəkildə qoyum özünü? İndi gəldim, indi işimi edirəm.
0: Mən rəsmi evladım yandadır.
1: İşte burada deyirik, gər onlar dəstək olsun. Yəni, müəssisələr gərə dəstək olsunlar qadına. Qadının bəzi zürufu ola, edə bilməz, yəni otursun, gər izin alsın.
0: Özəlliklə bir anne isə.
1: Bir anne isə. Gər izin alsın. Sonra biz deyəndə, yəni qadına bir qərar mərkəzində iş versilər. Həlbət ki, qadın qadına yardım edər. Qadın qadınla konuşa bilər, amma erkək də hər şeyi açıqlaya bilməz özdə.
0: Təbii ki, də olmaz.
1: İşte ha zaman gördüysə bir yerdə, yəni qadın var, həlbət ki, yoxsa da qadına yardımçı olur, yoxsa da yəni dəstək olur. Yox, hər kəsdən iyi olur. Yəni istər istər istəməz müraciələri də iyi olur.
0: Məli.
1: Bunlar hər insanın başından keçibdi.
0: Yəni xəstəlik ona baxmaz. Özəlliklə də bir uşaq isə, bir anne isə, hər nə edirsə etsin.
1: Yəni müəssisənin, bu hökumət müəssisələrinin rolu çox böyükdür. Qadını qoysun, daha başarılı olsun işində. Yəni deməsin, yo nə üçün bu yetişdi, nə üçün bu hər şeyi yapa bilir. Nə var? Başqaları da yapsın. Məni örnək alsınlar, yapsınlar. Yox, istəsinlər, yıxsınlar bizi.
0: Ya, təbii ki, olmaz.
1: Bir də ondan başqa, mən genel müdür eğitimi əməkli oldu. Mən birisi idim, yəni daha qüvvətli bir müraşah idim, genel müdür oğlum. Yəni, öz özümüzdən mənə dedilər, olmaz, çəkilsən aradan. Nə üçün çəkilim? Mənə dedi, qadınsan. Yəni, bunu idən, qadınsan.
0: Nə var, qadın olsam nədir? Zaten mən başarılı bir qadınım. Hər yerdə başarılı bir qadın var.
1: Genel müdürlüğümüz də, Allah'a şükür, yəni, kimsə qazanmadı. Sən bir şeyə, vəzifəyə qoyursa, o CV-u görsədirsən, işi, çalışmaları,
0: ölkə. Eğitimudur, işudur, başarudur, ona görə hər şey olur.
1: Mən çox vaxt da aldıq, vaxtımız da geçdi.
0: Az bir sürəmiz qaldı, güzel sohbet edək. Doğru desəm, belə əgənlər ola bilir qadın olmaq üçün. Və peki, belə bir söz var, deyirlər, hər başarılı erkəyin arxasında bir qadın var. Əgər sən qadını xor görürsə, olmaz məsələ yağın terfi etsin, bir müdir olsun, bir şey olsun. Peki, səni kim dünyaya gətirdi? Bir qadın gətirdi. O qadın səni bəslədi, tərbiyə verdi, səni oxutdu. Onun sayasından ola bilirsən, bir mərtəbədə sən indi. Para kazansan işi annenin verdiği terbiye, verdiği emek, destek sayesinde. Bir ve de kadın var. Olmaz hor görürsen. Çünkü sen bir kadından dünyaya gelipsin.
1: Bir de barlı ağaç sürekli taşlanır.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Bu da bir şey de var. Sözü de kesin Yüksel Hanım. Çünkü son dakikalarımızdayız. Buradan da yani erkekler yanlış anlamasın ama kadın başarısını hasütleyen erkekler var. Bir bazı erkekler var. Hapsın demirəm. Yanlış anlaşılmasın. Parantez içində bəzi erkəklər var, bir qadının ayağı üstündə durmağı, paralı olmağı, başarılı olmağını təqəbbül edə bilməz. O yüzden de başarılı erkekler
1: gelmez. Bir kısmı var, kabul edebilmez. Bir kısmı da var ya, o destek olur. İndi biraz bir önce dedi o. Her erkeğin ensasında başarılı bir başarılı kadın var. Ama o zaman da her kadının da aynen bir erkek özüyle olduysa,
0: dəstəkliyisə başarılı olur, bəzi erkəksiz de başarılıdır. Amma hər erkəkin nişidirik qadın, çünki annedən başlayır. Həbsi erkəkin arxasında bir qadın var deməli.
1: Onun başarılısı
0: eşi deyir ki, annedən gəldi. Amma doğru. Bizlər bir qadın öz-özümüzü başarılı edə bilirik. Dəstəksiz də ola bilir.
1: Yəni eşini, yoxsa annasını, yoxsa ablasını başarılı gördüysə o erkək, həlbət ki özünə yansıtır. Yəni bəli. O başarı özünə də gəlir. Yəni bunu burada dəyərli əbilərimizə deyirəm. Bir də çocuklara burada səslənirəm. Yardım eləyin annanıza, ablanıza yardım eləyin. Onlar başardıysa, siz də başarıbsınız özüydən. Hani bir yerdə oturasan deyəsən, bu şəkildədir. Vaxt da çatdı.
0: Bəli, programımızın sonuna gəldik. Fazla söhbət etdik, qaptırdıq özümüzü. Gələcək həftə buluşmaq üzərə. Özünüzə iyi baxın, hər şey gönlünüzcə olsun. Hoşça qalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

nasıl yakalamıştı saçlarından baharı, hani

0: Bir Demet Hatıra programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugünkü programımızı tarih beşiği olan güzelim Erbil şehrinden, Erbil'in meşhur şahsiyetlerinden, hem Erbil hem Türkmen elinde tanınmış bir isim, büyük bir şahsiyet, bilim insanı, avukat ve düşünür, Sanan Ahmet Kassab. Hem Erbil Kolu Kardeşlik Ocağı Başkanlığı yapmıştır uzun yıllar. Ondan sonra da 2000 senesinde Berak Türkmen Cebesi Başkanlığına seçildi. Ta 2003 senesine kadar. Bir ömür macerası uzun. Aslında da 1949 senesinde Erbil'in Kala Mahallesi'nde, Çekirdek Mahallesi tabi Erbil'de. Orada dünyaya gelmişti. Sanan Ahmet Ağa Kassab. Ağa amme, hoş geldiniz yayınımıza. Sevindirdiniz bizi, gördük sizi.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Var olasın Ağa amme. Bir uzun hayat kıssasıdır, hikayesidir. 1944'ten başlar Erbil'in kalasında. Ondan sonra Erbil'den sonra ilk orta liseyi seneviyanı bitirdikten sonra Bağdat'ta hukuk fakültesine girdiniz. Oradan muhami olarak, avukat olarak tekarruz ettiniz. Biz yani ipucu verelim. Kala, Erbil Kalası desek sizce ne anlamı var Erbil Kalası'nın?
1: Tabii eşliğinde de bu tezbitti. O şairlerimiz de hepsi bunu diyecektir. Nerede kala görse orada Türk var.
0: Tabii doğru.
1: Erbil Kalası tabii bir Türk sempolü de, her ne kadar tabii Somerlerden böyle başlar. Ve biz bunu çok yazılarımızda da, hatta Esalet Türkmen'de de tezbit ettik ki Somerler de Türk'tü. Onun böyle başlayıp bugüne kadar gelip ve içinde her zaman Türk var imiş. Bazen beş kent olup kolu uzanıptı çok uzun yere, hatta ki Mardin'e kadar, Urfa'ya kadar, bu yandan tabii hatta ki Şerezur'a kadar ulaşıp Sultan Müzeffer zamanı. Bazen de bakarsan yalnız gelip hasr olup de beş kala kalıp.
0: İşte zamanın değiştiğine
1: göre. Zamanın değişti ama kalanın yaşamağı, bu Sultan Müzeffer tabii Türk olduğu bellidi. Ve aynı zamanda da şimdi çok belgeler de var. Tezbit olup ve kullanır da belgeleri tabii okumakta her yerde ki Sultan Müzeffer Salahaddin Eyyubi'den yazı yazıp Türkçe yazıp.
0: Doğru. Müzeffereddin Göğbörü.
1: Göğbörü. Müzeffereddin Göğbörü tabii babasından kalıp o babası da özünden daha çok icid bir kaidiymiş. Hamdolsun. Biz de yakın tarihe kadar tabii Erbil'de kalaydı ve üç mahalle aşağıda var idi. Kalanın tabii %90
0: Kahire ekseriyası Türkmeniydi.
1: Hepsi galibiyeti Türkmeniydi.
0: Bu ortamda nece büyüdünüz, nece yaşadınız, ne hatırlarınız? Bu Türk sevdasını, Türkmen sevdasını kimden aldınız?
1: Ha, özü tabii bilirsen. İnsan ki gözün açsanda ana dilini aslığıyla ne dilden alırsa o dil tabii onun kimliğidir.
0: Doğru.
1: Çimlici olduğu halde varlığıdır. Ki varlığı olduğu halde onun vakı neyse onu hem savunur hem de onu kendisinin varlığı o isimlendi, o dildendi. Ama o anlama gelmez. Yalnız biz budur. Çünkü biz her şeyden önce insanık ve hepimiz de Adam Havva'danık. Sonra da Hazreti Nuh'un camisinden elmişik. Bazımız Semnanık, biz Yafıstanık. O birisi Hamlandı. Ama hepimiz de amcadayız, akrabayız. Ama burada bir şey var. Biz insan olarak bütün bunu çok dile de getirmişiz ama burada da zaruretin görüyorum dile getirip. Bütün mabadi semavi asmana nalip Allah emreder insana hizmet eyle. Bütün teşkilat, tanzimatın içine bakarsa, o nizam dahilisine bakarsa, o ilkelerine bakarsa hizmet yeter insana ve millete. O zaman bir şey yoktu biz paylaşmayak. Kaldı süper cüciler, sistem beyladı. Herkes istedi kendisini dünyaya hakim etsin. ne de hakim olur. O bir milletleri böyle küçük şeylerle birbirine zıtlaştırsın. Hatta ki kendisi zıtlaştığı halde ona cedeler, o deceler üzerlerine.
0: O şey kaidesine parçala ve yol. Farrık tesut.
1: Farrık tesut konusu. Burada kalır biz kendimize cela. İnsan olarak olur birbirimiz kabul eder. Bir millet olarak hani yasanın içinde birbirimiz kabul eder. İslam olarak zaten bunu çok dile getirmiş. Hatta bir emirden de görüşende. O zaman bu aşırı İslamlar var idi. Dedim biz İslam'ı inkar etmeniz İslam'ı ama bizim İslamiyetimiz ondan muntalaktı. Hayrun nasi men nefa'an nas.
0: Doğru.
1: Her bir İslam eğer her şahsa faydası olmasa ve her şahsa o sevgini taşımasa yani dinden çıkıptı. Aynı bunun yanında da ben kurtuluşun tabii ilçelerinin birisi de. Bir madem ki her savaşın sonu barıştı. O zaman biz barıştan
0: kalmıyoruz. Daha da savaşa icap kalmaz.
1: İcap kalmaz. Bir istedim bunu doğrulayayım. Tabii ben nüfusta doğum günüm 42 yazılıp. Yani bazı yerde 44 yazırlar, bazı yerde 45 yazırlar.
0: Allah uzun ömürler versin.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Ama ben 42 kanı kullanmışım. Yanlış olmasın.
0: Daha iyi. O zaman 1942 Erbil Kalası'nda.
1: Erbil Kalası'nda teşkil muhafızında.
0: İlk yani ibtidai hayatı uzayarınıza geldi. Nahs-ı Mektebi'ydi, müdürümüz
1: kimiydi? Ben tabii İman Kala'da olmuşum, dünyaya gelmişim. Ondan sonra babam çünkü Zela var idi. O zaman Zelep ticaretinde çalışırdı. Musul'a gönderir, Musul'dan Halep'e gönderirler. Andık Teyrava'ya. Teyrava'nın tabii tapu yazısında Teyrava yazılır. Ama resmiyette yazılır İbnül Müstofi.
0: İbnül Müstofi.
1: Tabii Teyrava da özü bizim İliş Dere Kecalır, Kanlı Dere'de. Sonra Şeyh Kazı Çayı'da. Bu esas aşçı adlar budur. Ondan da sonra ki mahalle oldu, mevcu oldu, bu adları kullandılar.
0: Ustad belki yani sizler bilmez, pederiniz Allah rahmet eylesin, celep ticaretinde yani celep evet. Neciler, çoku bilmezler.
1: Celep tabi koyun
0: davar beslemek. Şeyinde yani.
1: Ha, koyun beslemektir. O nedenle tabi onu mevcu celepçi olsa olur kasap, hem ticareti olur hem aynı vakitte de bakarsan ihtiyaç olur bu işlere. Kasap onunla geldi. Ve benim özümüz biz tabii her şey insanlık ama soyadımız olan ağadı ama benim büyük babam yani biz koca diyarık yani pederim Salih Ağa o celapçılık ettiği halde
0: yani
1: o,
0: hayvan ticaretinde
1: kasap başı oldu. Ondan sonra babam kasap başıydı. Kasabaka oradan geldi. Onun için bazından şey oldu. Neden ağadı neden kasaptı?
0: Doğru diyorsun. Ustad birinci ilkokulumuz.
1: İlkokulumuz İbnül Müstofi meştabında şey ettik. 1958'de mezun oldum. Ortaokul Mutavasitat Erbil. Lisanı Saneviyeydi o zaman. Saneviyet Erbil. 5 yılıydı o zaman bizim zamanımız.
0: Ondan sonra
1: 63'te Bağdat'ta Hukuk Fakültesine girdim.
0: Yani evvelden böyle planlamıştınız ustad, muhami olasız, avukat olasız yoksa böyle rastgele geldi?
1: Kendi tabii ben önceden bizi oydu, biz okup yazar olalım, hatta ticaret teşliyek. Ondan sonra zaman buna icap istedi, yalnız ticaret olmur, olur, mezun da olasan. Benim de içimde olan bir üzgür çalışmam olsun. Çünkü tabii biz hürmetimiz var. Eğer memurlar olmasa iş yerimez. Memurun da sistemi var.
0: Doğru.
1: Olur o sistemin içine cepte o zaman senin üstünde olan ne kadar da ecep bilgisi ya şey kim olursan olursa sen olur onun talimatı altında olasın.
0: Doğru.
1: Onun için ben kendimde bunu daha uygun gördüm. Avukatlık. O nedenle 1968'de mezun oldum. Hiçbir vazife yapmadım. Ve hiçbir teşkilete de, hizbe de ya devlet sistemine bağlı kalmadım. Bağımsız kalmışım şimdiye kadar.
0: Doğru. Ustad, bu edebiyat sevgisi, şiir sevgisi ne zaman başladı sizde yani? O devirde yoksa ondan sonra?
1: Ha, yok, bizim edebiyat şiirimiz neden başladı? Çünkü biz hele uşağı Leyla'yla yatırdık.
0: Annelerimizin.
1: Annelerimiz de hepsi Yahudakiler, hepsi bildiği ya dile getirdiği sözleri şiirle, Koreya diliyle yok yani çağırmakla bizim sanatçılarımız az zor olur kadar bilsin.
0: Doğru.
1: Sonradan da gözümüz açtık. Diyorhanada Battal Gazi matalı okurdu.
0: Halk hikayeleri yani.
1: Halk hikayeleri okurdu. Türk aşarının icitliği okunurdu. Zaten biz böyle büyüdük.
0: Bu ortamda güzel, bu ortamda.
1: Ama bizim bir farkımız bundan var. Çünkü bizim Doğan'ı olduğuna ve İbnül Müstefike Teyrova'da olduğumuz halde çeşitli hem ırk hem de düşünce var idi. Ama toplum diye hepsi kardeş gibiydi. Yani hamdolsun babamın Doğan'ası hala orada polis khana yok idi. Yani polis dairesi yok idi, mahkeme yok idi. %90
0: müşkiller orada
1: hallolurdu. Hepimiz de bazı kardeş gibi yaşardık. Şimdi mesela gayri Türkmenler var. Hala da onların nevası da bize dahi diyar. Yani biz böyle bir ortamda yaşadık. Hepimiz de birbirimizi kabul etmişiz. Ve o nedenle de bakarsan sen bizim toplumumuzda hatta çarçuşta da iç savaş olmuyor. Neden olmuyor? Siyasiler birbirinden savaş edir. Casiri, biçiri filan edir partiler. Ama toplum...
0: Taban yok.
1: Taban yoktu. Neden? Taban hepsini birbirini kabul ediyor. Şimdi yani çarçuşa bak mesela çarşıda çoğu bizim tabii dostumuz, kısmımız, arkadaşımız var. Arkadaşları da gayri Türkmeniydi. Bu aynı Arabiler. Bizim mesela Havize Şeyhleriyle tabii Allah rahmet eylesin babam oğulları Şeyh Asi zamanı hiçbir kuzunu satmazlar. Hatta babam ciderdi. Öz payı kaldırırdı, yarısını da bırakardı çarşuş kasapları için.
0: Doğru.
1: Bizim mesela çarşuş kasap başısı Celep yanında olur kardeşinin rahmetli Celep üzerinde hırkız gelir birbirine şey ederler silah vurarlar cülle de cermlesine kabri indi bizim kabristan da Erbil de
0: Onun için biz yani
1: böyle hemimiz birbirimizden bir ucu olmuyor. Mesela bizim Allah rahmet eylesin Abu Yaşar Yaşar'ın babası Salah Hat Kadir Kasap bizimden kardeş cümleydi.
0: Doğru. Allah
1: yani
0: affeyiz.
1: Bu toplum hepsi birbirindeydi. Her böyle aynen Kürt'ten de belayık, Arap'ten de belayık. Biz bunu olur kullanak ve beraber edelim. Çünkü beraber olmazsa sen bir yerin
0: tabii müşterekat çoktu biz yan toplumlar arasında, insanlar arasında.
1: Yaşayabilmezsen. Yaşayabilmezsen. Olur
0: çok
1: biz
0: doğru.
1: Toplum adıyla konuşak, hepsini de kucaklayak. Atılan adıma bakılsın. Yani koy benden olsun, koy milletimden olsun ama eğer ki düşüncesi harap olursa, alemi düşman ederse milletime, onu bunu daraltırsa, bir resmanın milletimden de acı demcünü yanımda durarsa, o ondan daha yakındı.
0: Tabii.
1: Biz onun için bu düşünceyle olur. Toplum düşüncesiyle ama kendimiz de tabii cümlecimiz de gaybetmanık da, tarihimiz de, kültürümüz de, öz hakkımız da. Mukakan şari, eğer hürmet olmasa, birbirini kabul etmek olmasa, o zaman hiçbir şey olmaz.
0: Doğru. Biz bunları ustad böyle seri bir şekilde geçelim. Hem de Erbil'in güzel simgelerinden birisi, Türkmen kültürüne, sosyal hayatına hizmet eden Erbil'de kardeşlik ocağı.
1: Bel.
0: Tabii Cenab-ı Huzur da uzun yıllar başkanlık yaptığımız hem de aktif bir şekilde güzel çalışmalar oldu. Oradan bir bahsedelim.
1: Ha, tabii biz önceden İngiliz geldi. İngiliz'in siyaseti buydu. Irak'ta Türkmen yoktu.
0: Doğru.
1: Hala Erbil'de herkes inkar ederdi. Ve aşırı, Arap aşırı, bizde de tabii aşırı Türkçüsü de var idi.
0: Doğru.
1: Aynı o neze diğer bir toplumda yani. Fe'il rad fe'il hepsi olur. Bu aşırılık böyle oldu. Birbirini inkar ederdi. Birbirini inkar ettiği halde tabii savaş olurdu, şey olurdu, konu olurdu. Bu İngiliz siyasetiydi. Biz kendi varlığımızı Erbil'de nasıl ispat edelim? Zaten enteresandı. Komünist tabii bir umumi partiydi. Ama çok ırkçılık kullandı bizim bölgelerde. Çarşı'da kullandı.
0: O katliam da oldu.
1: Oldu katliam oldu. Bu kendi mebdeine karşıydı. Aynı vakit Arabi getirdiler. İngiliz rasen meliki ettiler dedi Arabi. Kürt kardeşlerimize dediler siz hakkınız var. İstiklal edersiniz. Onlardan önce Aşurilere dediler. Ben tabii bu kitabımda özet olarak dilece atırmışım.
0: Doğru.
1: Kurtuluş fikrinde
0: dilece atırmış. Çok güzel bir kitaptı.
1: İnşallah herkes becerir. Ama her iyi şeyin daha da iyisi var. Yanlışı da var ise biz işimizi tabii de düzleriz. Düzeltiriz Türkçeyi. O nedenle.
0: Güzel bir fikir.
1: O zaman biz fırsat doğdu. Ke fırsat doğdu biz Erbil'de parti kurmadık. Parti kurmadık. Yani parti kurak, teşkilat kurak filan kurak. Bize teklif olundu o fırsatlardaki parti kurdu. Hayır biz düşman kardeşle Ozağ'ın kurduk. Sordular neden? Çünkü biz ne yazık ki tabii bizim onda Hareket Türkmen-i Tekaddümiyin kuruldu. Bayan Azer'de filan da o zaman 70'lerde. Bizim Ozağ'dan Hareket Türkmen-i Tekaddümiyin ikiye bölündü. Onda Abdülhatif Benderoğlu Allah affetsin. Ben zaten Abdülhatif Benderoğlu'nun cümlesi. Devlet onu atama etti. Bizim kültür
0: doğru, bakanlığı
1: şeyinde, dairesinde hala bakan olmadan burada. Ozak da onlardan şey etti. Ben Ozak'a da dedim, onlara dedim. Kardeşim birbirimiz kabul ile avun. Etmese avuz, biz her iki telaffuzu Türkmen diye muhatap eder. Ve bizim de Kuriyet yazarlarımız, bunlarımız her ikisine gönderir. Göndermese avuz, sonra hiçbir yüze göndermene.
0: Doğru.
1: Birleşirse avuz biz sizi üdarık. Zıdlaşırsa avuz biz kimseyden dercilik. Hamdolsun tabii onu yırttık. Onun için biz düşman kardeşlik ocağının kolunu açtık.
0: Güzel faaliyetleri var idi. 70'li 80'li yıllarda.
1: Tabii biz 96'ya kadar ben başkanlığım yaptım. Doğru. Seçimle de tabii yapırdık. O da acıbes atama olsun. Seçimle yapırdık. Ve ocağın içinde biz önceden 90'dan önce yardım kampanyamız var idi. Biz neden başladık? Dilimizi düzeltmeye, tarihimizi okumaya, okup yazanlar hem aşçı alfabeyde, Arap alfabasıyla hem de Latince. Bize tabii çok şeyler oldu, tühmeler oldu ki biz kendimizi Latince öcredirik, hazırlarız ki Musul vilayeti alınırsa o zaman kolay kolay Türkçe ile kaynaşır. Ben tabii sorumlulardan bunu dedim. Dedim hayır, bizim aşçı tüccamız Arapçada 100 yıl bundan önce olup da arşiv.
0: Doğru.
1: Şimdi dünya ve Birleşmiş Milletler yeni Latince'de. Biz olur bu yenilenmeyi de özümüzden mahrum etmeyek. Biz 100 yıl bundan önceden yibes onu öcrenek ama bir yenilenmeyi.
0: Doğru.
1: Ama biz onun için ben 60'lardan bela bu ilçe arka uzadım. Iraklıyık ve sınırımız Irak sınırdı. Bayrağımız da Irak bayrağıydı.

0: dünyaya canandaq. Onlar hepsi minnettarıq. O bizim yazarlarımız, düşünce sahiplerimiz hepsi bu İraq devleti kurulanı her yerde çaba sarf etti. Onlara da minnettarıq. Kimse demesin ben. Olur diyelim biz. O bölgeçliğe, bencilliğe olur biz karşı çıkaq. Birbirini kabul etmemeye karşı çıkaq. Her ne kadar zamanımız dardı. Çünkü biz konuşursak doğru. Çok uzun
1: biz şeyi de konuşalım Üstad. Yani kardeşlik ocağını geçerken hem de Erbil'de o yani Küvet Savaşı'ndan sonra o parolar kat çekildi. Burada bir siyaset medarı oldu Erbil'de. Yani ister Irak'ın tüm kesimleri, Arap, Kürt şey siyasetçileri Erbil'de oldu. Burada Türkmen Harekatı necaydı, nece itece kuruldu. Yani bunları bir şekilde geçerken. Cenab-ı Uz nece orası geçildi, Uz kimin yılında?
0: Şimdi tabii buna başlamadan önce, ben önce de tabii iki devre uzun azizle şiriydim Türkmen temsilcisi diye.
1: Erbil'den.
0: Erbil'de tabii iki devre ve hukum zati oldu 1975'te. İki devre uzun azizle şiriydim. O ki ilk meclis şaib kuruldu. O meclis şaibde de ben iktisadi liznesinin başkanıydım. Sonradan tabii ki 90 oldu. 90 bizim çünkü hiçbir düşmanlığımız yok idi. Ayrı bir milletle, Kürtle filan da. Aynı zamanda da biz, ben şahsen tabii hiçbir vakit Hizb-i Ba'sa
1: intisap etmedim.
0: İntisap etmedim. Ne kadar ki ben ki fakültedeydim. Saddam Hüseyin üçüncüydü, ben birinciydim. Onun halaka
1: aynı şeyler. Hukuk fakültesi.
0: Tabii birbirimiz tabii orada görerdik. Ve onun halakası olanlar hala da çok iyiden bir arkadaşlığımız, ilakamız devamlıydı. O nedenle bana o kadar o zor olmazdı şeyler. Aynı vakitte de ki biz ocağı kurduk. Ben arkadaşlara vasiyetim buydu. Şahit ben kalmasam dünyada insan hatta şey olmaz. Hac Kurşid'i, Vidad'ın babası. Onu ele alın başkan. Dediler abi ne açı dedim. Çünkü o hiçbir hizbe intim etmez. Ömrü de büyük işte. Zamanında da tabii et tutulup da Nugra Selman'a cedip de. Çünkü bir müessesenin başında birisi bir partiye ait olduğu ile o milli bayrağı olmaz kaldırsın.
1: Doğru.
0: Milli bayrak kaldıran olur bağımsız olsun. Allah milleti. O idi tabii ki 90 oldu. Biz 90'da idame ettik yeridir. Hatta bize dediler ki Kanun-u Ahzab geldi. O Kanun-u Ahzab'a göre siz şey yapın, izin sağlayın. Ben yazdım dedim bizim koluk. Kol olduğumuzdan izin alabilmek. Malık Merkez Bağdat'tı. Aynı zamanda siz dediniz.
1: Musul'da da var idi.
0: Musul'da da var idi tabii. Aynı zamanda da tabii dedim bizim iç düzücümüz hiç mutabıktı siz istedi bu şeye. Dediler hayır olsun hemen ilic dava hem vali muhafız hem de iç buranın iç işleri bakanına mahkemede dava açtım. Bir il, bir buçuk yıl sonra yazdılar. Bize yazdı dedi baba çıkartma onu. Sonra ben 96'da ocağı bıraktığımdan sonra buradan izin alındı. Ayrı bir izin alındı. Ama gene de o ocağın uzantısıydı. Ocağın içinde tabii biz şey de kurduk. Yardım örgüdü. Türkmen bağımsız yardım örgüdü. Onun da tabii başkanlığını yaptım. Neçe ocağın zor o ekonomik konusu zor idi. Neçe dağıtım yaptık. Ondan sonra durduk.
1: Ustad şeyden konuşan İTECE başkanlığına seçildi. Ne caydı onda Türkmen'in durumu?
0: Şimdi tabii bazı şeyler var. Tarihte ne kadar da azıysa biz diyarız ama biz kimse hani hiçbir dava adamlarını leçe diye olmaz leçeli ya. Biz hepimiz düşmanız. Hepsi de bu davada öz düşüncesiyle an iyi hizmet etmeye çalışır. Onun için bu davada her kimin barmak eseri var, biz hürmetle karşılarız. Ama bakarsan fikir bazen uymaz birbirine. Sonradan dedik bu olmaz bela. Biz bir cephe kurak.
1: Ha.
0: O zaman fikir belaydı. Cettik tabii oturduk, tüzücü yazdık, hemiden yazdık, kurduk. Ben şimdi bu ahırda Fes mevkiinde var. Azdika Sanan Ahmet Ağa. Orada indirdim o tüzücünü, ilk tüzücünü.
1: Harada kuruldu? Erbil'de yoksa?
0: Yok. Biz tabii Milli Türkmen Partisi merkezi Ankara'ydı, cettik Ankara'ya.
1: Kimler var idi ustad o zaman?
0: Ben orada zikredim. Adakalar var, kimler imzaya

0: تسير جزانا كقرنا طبي مزافاري دي حساني دي دكتور تران شندي
1: ناقم باشتان
0: دي اوي دي بلار طبيعي دي ريازي دي باني دي ما نقرد عشان دكتور زجواري دي ما شاي دي فريد سلابي دي الله رحمته الى سنة انا نقول اجتماع جلاني بعزان محمود سلاب جلال دي بعزان سينان سلاب جلال دي بس تبي إيمان دكتور زيوار محمود سلابة إمزاء مسوار أولاردن برا
1: تزيك أولا قرولدي يعني
0: أولي تزيك أو تزيك أتما أولاندا من شخصي جورشم بيدي ك أوزاق باشقان 2000 جنة جادلة دلسة أولا جلسة بنا أتسا أولا من 2000 بنا ديدم هرچز بنا بلر أتاشتن بير چولمة جيرران بو أتاشي سندرمة فعلا سندردق dostluktan yani.
1: Ama güzel böyle altın bir çağıydı o zaman.
0: İşte orada benim stratejim buydu. Bütün Irak bir halakaydı.
1: Bir daire intikabı.
0: Bir daire intikabıydı. O daire intikabı dedim biz Irak çapında andırırız. Hem Türkmen andırırız, hem Kürt andırırız, hem Arap andırırız, hem Hristiyan andırırız. Hepsini andırırız. 150 sandalyenin hesabını idare Bağdat'ta. Ben ne yapacağım? Türkmen adına getiririm. Onlar benden fazla olur. إمان كل براخم بيرجوز تانية أوترم كل ده حقم وار وعين وقت ده بزج بردو إزمز قرصة دنيا ده شو مقدور يسا onun da yanında dursak o insanlar da bizim yanımızda niye biz böyle geniş geniş düşünmüyor niye biz celak ondan da sonra celak bu kere diye bıra çarçuş bıra erbil onun da sonra diye bıra musalla bıra ahmet aga bıra bagdat yola o zaman biz ne yaptık O nedenle tabii ben kendim adayı göstermedim ama karşı durmanık.
1: Doğru.
0: Her vakitte biz
1: neyse biz vaktan istifade edelim Üstad. Bu güzel kalemimize sağlık, güzel fikirlerimize sağlık. Ama böyle seri bir şekilde geçecek Asalat-ı Türkman bu gizli basılıp o zaman.
0: Tabii. O zaman
1: rakip mankası var.
0: Tabii şey tabii
1: var.
0: O zaman uçak başkanı da acildim. Baktım inkar edirler. Bir belcede böyle
1: yok. Yani Erbil'de Türkmen varlığını inkar
0: edirler. İnkar edirler. Irak'ta da inkar edirler. Evet. O Erbil'de aslan inkar edirler. Onun için ben de bunu düşündüm. Kalem ucuyla dedim bir başta olan noktaları Allah'ın çizgi somarlardan sonra
1: milletten yani Türkmen'in varlığını
0: ve aynı vakitte de İslam döneminde varlığı ve indi de varlığı attım ortaya. Bu tabi ilişki sefer normal daktilo'dan tabiayden, mektep tabiasıyla yaptı. Ondan sonra ikinci basını yaptı. Ondan sonra üçüncü niyeti bana yazık arşivde Son bir tane kalmıştı, bir arkadaş yapardı, catırmadı. O üçüncü bası şeydi, yarısı Latince adı, yarısı Türkçe.
1: Erbil ve Erbilli.
0: Erbil ve Erbilli, o da tabii Erbil'in belediye kaynağı olarak aldık. Ve Irak'ta basılan kitapları kaynağı olarak aldık. Kaladan böyle dedim 4 mahalleydi, sonra 7 mahalle oldu, sonra 13 mahalle oldu.
1: Biz Üstad Sanan Ahmet Ağa'nı, deyip de koyrat ve şair evet. demeden de bizi geçilemez. Bu güzel evet. eserimiz de var. Her olay her olaya bir şair. Evet. Bu neydi ustad?
0: Şimdi atsav bitsin bak naksın atsav. O hozun mendahat dediğim bu ne zaman yazılıp neden yazılıp?
1: Durum. Gezip dolaştım Erbil'de bugün. Gördüm yürekler taşır düğün. Yaban yerleşmiş yerlisi sürgün. Yeter bu gaflet. Uyanın kalkın. Çaresiz millet halına, çaresiz milletin haline bak. Bu neyle ilgiliydi bu?
0: Tabii millet bizim maçı herkes evinde otursun, tarihin bilmesin, özün bilmesin, özünü savunmasın, tarihin düzeltmesin. O zaman adım adım ayrıca der.
1: Koyrat tavır içinde.
0: Evet.
1: Kalesine koyrat deyip siz ustad.
0: Ha, özü tabii harada kala var ise kaladı. Mesela biz tabii yalnız Erbil meselesi de acı. Bizim hem dediğim gibi insan ve bütün evet. vatandaş ve aynı zaman bütün Türkmen.
1: Türk var ise olur.
0: Ha tabii. Ve bize göre de tabii Türkmen ile esastı. Ama diğer Erbil'e diğer Erbil'den Erbil Harman Erbil'den dünya kalınca vazgeçmem
1: Erbil'den.
0: Mert İcit şehrim Erbil'den. Çerçüş'ten, Tilafer'den, Çöpre'den, Duz Hurmati'den, Çifre'den ve bütün Türkmen elinden vazgeçmem.
1: Sağ olasın. Vallahi inan aynı düşüncede hem biz hem de yani tüm Türkmen yörelerinde, bölgelerinde. Adımız her zaman Üstad yani güzel hatıralarla geldi. Xeyr tarafıyla geldi. İnsanlık tarafına geldi. İnşallah da böyle kalırsız. Bu uzun tecrübeden sonra Ağammi, yani Türkmen gencine bu fikri böyle sığdırarak bu uzun yılları, mesela süzgezden süzgeze bu tecrübeni, yani böyle muhtasar bir şekilde ne diyeceğiz var nasihat ha, olarak?
0: Biz bütün insanlarımıza diyoruz. Zaten her milletin varlığı cinslerdir tabii. Ama yine de bir ağacın çöçü olmasa meyve vermez. Çöçü olan ağaçta meyve vermezse ona da odun diyorlar. Odun olur. Doğru. Çalı kalmaz. Bizim insanlarımız, cinslerimiz baştan özlerini eğitimleştirsinler. Herkes elbide eminedler. Zaten bu kitapta var. Ondan başladığı zaman herkesin attığı adıma baksın. Hatta en yakını, kardeşi de, ailesi de, o insandı ki lider grubu özünde. Biz tabii lider konusu, ben böyle diyorum, herkes kendi işinde liderdi. Şimdi biz burada oturmuşuz, zatınız orada lidersiniz. Arkadaşlar herkes kendi işinde liderdi. Ama toplum içinde ferd olmağını bilmek gerekir.
1: Doğru.
0: Çünkü bir okun bir başı olur. İki başı olsa okluktan düşer.
1: Doğru.
0: Onu bilmek gerekir. Çör çörüne kimseye bağlanmasınlar. Bir. İki, lütfen birbirini kırmasın. Biz bir düşman kırılırsa hepimiz pay aldık. Birbirimizi kırmayak. Herkese bardağına karta doladı. Ona bir bakak hatasıyla, sevabıyla. Onun yaptığının üzerine yapak. Ama herkes gelsin, onu baltalasın, sıfır etsin. Ondan sonra biz hep caride kaldık. Onun için ne yazık ki şimdi biz kar gibi su içinde eririk. Mutlaka buna çare vermemiz gerekir. Kimseden beslemeyek. Kendimiz herkes ihtiyariden, yani yaşlısıydan, genci, kadınıyla erçeci, bakalım atılan adım, ister Türkman ister gayri Türkman, attığı adım bize hizmeti var ise biz onu destekleyek ama özümüzü yapak. Buna onun için bir hitap diye ben ne kadar istemezdim de bunu diyeyim ama bazı şey var mecburen diyesem. Tabii ben son bir dörtlü diye böyle dile getirdim. Yeter Türkmanım yeter. Günümüz dünden beter. Nasıl gönül şad olsun, Türk okun Türkçe atar.
1: Maalesef.
0: Yazık yani, olmaz bu olsun. Onun için lütfen okun. Lütfen okun. Aynı vakitte de o derece sen Türkmen'e hizmet eden de, eğer hizmet edirse olursan, kaderi sen unandı, vatandaşlardan kardeş olasın.
1: Doğru.
0: Mesela sen şimdi çarçıcı alakı, erbil alak. Ece ben istesem Türkmen'e hizmet edeyim, olur ben cevülüm hem Türkmenlerin yerim, hem Türkmenlerin cevülündeydim, hem gayri Türkmenin cevülündeydim.
1: Taht kurağın.
0: Tabii şey. Şimdi o bir cüzler ister bölge devleti olur, ister süper cüzler olur. Böyle de biz birbirimizden korkuyak. Türkmen Türkmen'e diri olsa ben kalmam. Türkmen gayri Türkmen'e diri olsa ben kalmam. O bize diri Türkmen olsa ben kalmam. Biz olur bitsen bari kırak.
1: Doğru.
0: Birbirimizi kabul eder. Hepimiz birbirimizin yanında olak. İnsanlık sınırı doğrudur, bellidir. Vatanda da vatandaşlığın görevi de bellidir. Biz de bir insan olarak herkesten eşitik. Bir vatandaşlar olarak herkese eşitik. Hepsinin kardeşi ama kimsenin kölesi olmalı.
1: Sağ olasın. Sağ olasın Üstad.
0: Birisi köle olursa o doğru. Zaman ben bir ne kadar bunu dile getirmişim, kusura bakma, pardon. Sen bir dene birisinin, her çölenin bir ağası var. Ben oğa bir çöle olursa ben ağasıyla konuşurum. Onun kölesiyle nasıl konuşurum?
1: Çok doğru.
0: Konu bu de. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah kapıza böyle açık olu, ismimiz böyle alilerde, yükseklerde kalı. Cenab-ı Allah devamı sıhhat ve saadetler versin size. Gençlerimizin, milletimizin her zaman zat-ı alimize ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Biz zaman daraldı. Açtık vaktimizi de. Ama siz bu sohbetimizden tok olunmaz. Çok çok teşekkür ederim ağamme. Var olasın.
0: Sağ olun. Siz de var olun. Ayağınıza sağlık. Zaten biz de tabii sizler olmasa, o cinsler olmasa biz de bir şey yapmadık. Tabii örnek olarak ben onu veririm. Kartal kanadı olmasa uçabilmez.
1: Çok doğru.
0: Dırnağı da dümdücü de olmasa işinden düşer. Onun için biz hepimiz birbirimizi temsil ederiz. Ben de bir biz olmamız gerekir.
1: Çok doğru. Sağ olasın.
0: Siz de sağ olun.
1: Memnun oldum. Sağ olasın.
0: Teşekkür ederim.
1: Böylece bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir programda, başka bir isimle, başka bir şahsiyetle buluşmak arzusuyla hafızı Allah'a ısmarlarım. Vesselam.

seninki düpedüz, vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.

Yalan söyledin göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geçen program Kur'an-ı Kerim'de olan ilimlerin haritasını göstermiştik. Ve bazını açıkladık, yani bes o kadar dedik o için. Bazı da kaldı bu program. Onda da olan bazı ilimleri ki demedik, onlara diyek. Hatta ondan sonra gelen programlar başlar sunen birbirleri açıklamaya. Bizim bir de bakandık o haritaya. العلوم الخاصة بالقرآن الكريم قرآن الكريم مخصوص olan ilimler bakırıq bir tarafı açıklamadık o da العلاقة بين القرآن والسيرة النبوية yani bu kitaptan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu kitabın mübelliğidir ki hayat içinde vakıta olan onu ispat eden bir zattı ilgiler nedir yani Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Resul-i Ekrem'in hayatı, ece olan ki tebliğ üzerine olan el-iblağ an Rabbihi, bu hayat ameli taraf ki bu Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in öz zatında ve ahlakında ve eşratında nece görünürdü Kur'an-ı Kerim'in bütün fikri ve ahlakı ve özüden beraber kul kelimesi ki bir Cenab-ı Hak ne istir bizlerden Kur'an-ı Kerim'de 332 kul var. O kul kelimesiyle bize tebliğ oldu. Ayetler içinde ve suralarda geldi. Veya bazı peygamberi Kur'an-ı Kerim idare etmek, meth etmek için ve bazı yerde yevni idare etmek, bazı yerde yani tahriri filan yedir, ayetler çasır ve duha ve leyli idâ seca bunun kimin veya inneke len tehdi men ahbebt ve lakinne Allah yehdi men yeşâ bunun kimin cevlinde olan